0: keçi boynuzu var. Yani şu alanda, durduğumuz alanda 15-20 tane bitkiyi aynı anda sayabiliyoruz.
1: Yani şu anda makinik bir alandayız ama buranın da kendi içinde neredeyse onlarca çeşidi var.
0: Şu anda durduğumuz alanda yani bir Avrupa ülkesinde olabilecek, bir ülkede olabilecek bitki adlarını sayabiliyoruz.
1: Sayabiliyoruz evet. Tamamında. Bu arada diyoruz ki bir yerde lade miydi?
0: Laden.
1: Laden.
0: Halk arasında pamukluk deniyor bunlara.
1: Pamukluk deniyor. Bunu görmeye başladığınızda arkasından ne geliyor?
0: Kızılçam
1: ormanı geliyor demektir. İşte her bitki örtüsü demek ki kendi ortamını, kendi ekosistemini yaratıyor. Bu doğayı iyi tanıyan, doğanın içinde olan insanlar, sizler orman mühendisleri, bu işi en iyi bilen kişilersiniz. Doğayı anlamak insanları anlamaktan daha kolay herhalde, değil mi?
0: Tabii, onların bir eğer müdahale etmedikten sonra onların kendi arasında bir dengesi var. Milyonlarca tohum düşüyor. Bunlardan binlercesi yetişiyor. En 60-70 yaşına da yüzlercesi kalıyor. Eğer siz burayı müdahale ederseniz o ekosistem değişiyor. Müdahale etmediğiniz sürece her şey belirli ölçülerde gelişiyor ve kendisi bir denge içinde.
1: Yani doğada inanılmaz bir denge var. Evet. Bu dengeyi bir tek insanların yarattığı kaos, o kaosta Allah'ın insanlara verdiği, iyi şeyler yapın diye verdiği o beyinden çıkıyor. Demek ki insanın eğitimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanı sevgiyle büyütmeli ve mutlaka eğitmeliyiz. Çünkü dünyaya en büyük zararı iyi eğitilmemiş ve sevgi alamamış insanlar veriyor.

Vahşi doğanın içinde dörderli, bazen beşerli gruplar halinde gezen atları görüyoruz. Çoklu olarak görüntülediğimiz bu alanda bir kısrak için kavga eden iki erkek atın mücadelesi görülmeye değerdi. Atlar ve sığırlar 1924'teki mübadeleye kadar bu bölgede yaşayan Rumlarındı. 1924'teki mübadele sonrasında bu bölgede yaşayan Rumların bıraktığı hayvanlar üreyerek koloniler oluşturmuşlar. 3 ayrı at kolonisinde yaklaşık 900-950 adet at bulunduğu söyleniyor. Zaman zaman at ve sığır hırsızları bölgeye girerek at ve sığır çalmak isteseler de görevliler anında müdahale ederek yakalıyorlar. 400-450 yıllık tescillenmiş anıt ağaç palamut meşesinin yakınına geldiğimizde gövde gibi kocaman bir dalın kırılıp yere düştüğünü görüyorsunuz. Milli Park görevlileri hiçbir ağacı, bitkiyi insan eliyle düzeltmeye çalışmıyor. Bir ağacın dalı doğal olarak kırılıyor ve kırıldığı yerde yol varsa yolun yeri değiştiriliyor. Şehirlerde asırlık ağaçların da yeni dikilmiş fidanların da başına her an her şey gelebilirken insan elinin değmediği milli parkta ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar kendi ekosistemleri içinde özgürce yaşamlarını sürdürüyorlar.

0: Yüzyılı aşmış ağaçlar artık anıt ağaç oluyor. Yine bu yasak bölgenin içinde yer alan bir alanda bir anıt ağacımız var. Palamut meşesi.
1: Quercus intebrensis, palamut meşesi. Bunun tepe çapı 36 metre. Gövde çapı 2 metreyi geçkin. Biz tabii bunu tespit ettik ve kültür varlıklarıyla da raporumuzu göndererek bunu anıt ağaç olarak ilan ettik. Bunda eski burada yerleşenler tarafından palamutlarından boya çıkartılıyor, boya yapılıyor ve bu boyayı da satarak diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Milli parkımız içinde bu ağaçlardan çok var. İşte bir tanesi de bu. Anıt ağaç olarak ilan ettik bunu da.
0: Evet, bunun bir büyük bir dalı burada kurumuş değil mi? Evet. Ve burada da farklı bir dekor oluşturmuş.
2: Evet, evet.
0: Şu anki canlanmış baharın bu güzel bahar aylarında doğanın canlandığı, yaprakların böyle yeşerdiği değil mi?
2: Evet.
0: Bir anda orada kurumuş dal koca bir ağaç gibi değil mi?
1: Tabii biz biraz önce de bahsettik.
0: Her şey yerinde duruyor.
1: Her şey yerinde duruyor. Hiç dokunmuyoruz. Bu tabii ağaç düşecek. Organizmalar içinde yetişecekler. Bunlar toprağa geçecekler. Toprakta ayrışma yapacaklar. Tekrar yeni bir oluşum meydana getirecekler. Böylece milli parkımızdaki çeşitlilik devam edecek.
0: Evet, bu ama bu da hoş bir dekor yaratmış.
1: Ayrı bir peyzaj sağlamış. Evet.
0: Evet, mini parkın içinde inanılmaz güzel doğal görüntüler var ve her şey doğal. İnsanların elinin değmediği ve tabii ki kirletmediği ve güzel kalan bölgeler diyoruz. Ve bu 400-450 yıllık meşe palamutu mu?
1: Palamut meşesi.
0: Palamut meşesi. İkisi arasındaki fark ne?
1: Meşe palamutu ağaçtaki işte şey, o meyvesi oluyor. Yani
0: meyvesine diyoruz. Meyvesine.
1: Evet. Bu palamut
0: meşesi ağacın kendisi.
1: Ağacın kendisi bu. Quercus intebrensis.
0: Böyle şeyi gövdesi de çok
1: evet, çok güzel ve dekoratif bir gövdesi var.
0: Gerçekten. Biz bu ağacı tanımaktan çok büyük mutluluk duyduk. Her yerde bulunmuyor çünkü. Değil mi?
1: Bu yörede bir ormanı var. Etrafta da görüyorsunuz. Palamut meşesi ormanı var burada. Bunun olmasının sebebi de eski buradaki yerleşenler bunun işte meyvelerinden boya yapıyorlarmış. Burayı da onun ormanı olarak yetiştirmişler.
0: Tabii bir de şu notu da vermek gerekiyor. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler var. Kalıntılarını izlediğiniz o alanda bir zamanlar Rumlar yaşarmış. 1924'teki mübadeleden sonra Rumlar Yunanistan'a göç edince o kalıntılar oradan kalma. Yani 1920'li yıllara kadar burada Rumların yaşadığını biliyoruz.
1: Var. Bir de giderken tabii canlı hayvanlarını götüremiyorlar bunlar. Atları, inekleri burada kalıyor. Bunlar da milli parkımız içinde doğal olarak yaşıyorlar. Önümüzde atlar çıkıyor, işte domuzlar geçiyor ama bu atlar Yunanlar zamandan gidemeyen atlar. Burada
0: evet,
1: kalmış.
0: Yunanlar bırakmışlar. O atlar, o atların nesilleri vahşi doğada vahşi atlar olarak, vahşi inek ve öküzler olarak bu doğanın içinde yaşamlarını sürdürüyorlar.
1: Sürdürüyorlar, evet.
0: Şu anda önümüze çıkan, birazdan izleyeceksiniz yol boyu, önümüze çıkan atlar falan hep o 1924'te mübadele öncesinden kalan, aslında o zamanlar vahşi de olmayan
1: atların yavruları artık bundan sonra burada hayatlarını
0: sürdürüyor. Demek ki nesiller şöyle bir şey oluyor. Yani doğduğunuz ortam çok önemli. Eğer bir insanlara yakın bir yerde doğuyorsanız orada ehilleşiyorsunuz. Ama vahşi doğanın içinde dünyaya geliyorsanız vahşi oluyorsunuz.
1: Buradaki şartlara alışıyorsunuz. Suyu kendiniz buluyorsunuz. Yemeği kendiniz buluyorsunuz. Kendiniz saklanıyorsunuz. Soğuk havadan, sıcak havadan kendiniz korunuyorsunuz. Tabii ki hayvanlar buna alışıyorlar artık. Ve kendilerine burada bir ekosistem oluşturuyorlar.
0: Aslında şuradan diyebiliriz ki hani insanın eğitimi önemli dedik ve yaşadığı çevre önemli dedik. Demek ki yani kimse hayvanlarda, canlılarda hiç kimse ne vahşi ne de işte doğuştan bir şeyle doğmuyor. Yani tamamen yaşadığı çevre onu vahşi bir doğada doğmuşsa vahşi yapıyor. İşte eğitimli bir çevrede doğmuşsa insan daha eğitimli oluyor. Sevgi ortamında doğmuşsa insanlar etrafına sevgi saçan, sevgi dolu insanlar oluyor. Yani yaşadığımız, doğduğumuz çevre, daha sonra yaşadığımız çevre bizim için çok önemli. İnsanın eğitimine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü tüm dünyadaki ekosistem ve denge ne yazık ki ve ne yazık ki sadece ve sadece insanoğlunun elinde. İnsanın girmediği Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bu bölümünde kirliliğin de olmadığını görüyorsunuz. Hayvan pislikleri dahi doğal yolla temizleniyor. Asfaltın ortasında gördüğünüz at dışkıları bir süre sonra yok oluyor. Kimi zaman böcekler, kimi zaman rüzgar, kimi zaman yağmurla ortada kirlilik görüntüsü kalmıyor. Aslına bakarsanız doğal beslenen hayvan dışkıları da gübre olarak toprağa katkı veriyor. İşte insanın yarattığı kirlilik.

0: asfaltı güldürenler olsa gerek. Birileri o asfaltı ağlatırken bu çiçekler de asfaltı güldürüyor. Nerede? Tabii ki Milli Park'ta. Asfaltın ortasından bile çiçekler açmış. İnanılmaz bir doğa, muhteşem bir doğa. Asfalt falan dinlemiyor. Şehirlerde birileri asfaltı ağlatırken Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda çiçekler açıp asfaltın ortasından asfaltı güldürüyor.
1: Dilek Yarımadası 1966 yılında Milli Park ilan edilene kadar yörüklerin zaman zaman hayvanlarını otlattığı alana geldiğimizde birkaç yörük mezarını görüyoruz. Bu mezarlar burada ölen yörüklere ait mezarlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında Tuzburgazı köylüleri buraya gelerek atalarının, dedelerinin mezarlarını ziyaret ederek dualar okurlarmış. Biz de bir kez daha soluklanıyoruz doğanın içindeki yolculuğumuz sırasında.
2: Burası Milli Park olmadan önce burası çok düzlük alanlar ve verimli alanlar burası. Yörükler buraya gelip burada yazlarını burada geçiriyorlar ve burada hayvanlarına bakıyorlar. Tekrar kış zamanı otun yoğun olduğu zaman köylerine geri dönüyorlar. Burada bayağı hayvanlarını besliyorlar. Tabii burada ölenler, yörükler öldükleri zaman öldükleri yere gömülüyorlar. Burada da böyle bir mezarlık oluşturmuşlar. Buraya Tuzburgazı köylüleri her bayramda gelip ziyaret ediyorlar ve mezarlarını düzeltiyorlar ve onlara dualarını burada okuyorlar.
1: Yol boyu tırmandıkça ağaçların, bitki örtüsünün hızlı değişimine tanık oluyorsunuz. 900 metreye kadar kızılçam ağırlıklı ormanların yerini 1000 metreye yaklaşıp aştıkça kara çamların aldığını görüyorsunuz. 1200 metreye yaklaştığınızda ısının da düştüğünü fark ediyorsunuz. Milli Park'ın ulaşım görevlisi bu mevsim mor mor çiçek açan bu bitkiye yaban lalesi adını vermiş. Yemyeşil yaprakların içinden açan mor çiçekler bizi büyüledi. Bir yandan karaçamların yarattığı güzellikler, öte yandan karaçamların dibinde bitiveren yaban laleleri. Allah'ın yarattığı, insanoğluna sunduğu bu doğal güzellikler, cennet diye tanımadığımız mekanlar olsa gerek. Dünyada cennet köşelerin farkında olmayanlar, korumayanlar, çok para uğruna kirletenler, hangi yüzleriyle öldükten sonra cenneti hak edecekler gibi bir soru geliyor insanın aklına.

0: Şimdi 1200 rakımdayız. Hafif havada serinledi değil mi? Evet. Rakımda bitki örtüsü değişti. Çamlar karardı.
1: Karaçam oldu. Aşağıda maki örtüsüydü. Sonra kızılçam. Şimdi karaçama ulaştık. Artık 1200-1100 metredeyiz.
0: Ladenlerin yoğun olduğu yerde kızılçam çıkar dedik. Ve giderek kızılçamların minik minik büyük büyük şu anda görüyorsunuz. Onları yol boyu hatta yolun kenarında bile neredeyse asfaltın içinden çıkıyorlar.
1: Şimdi tabii burası 96 yılında büyük bir yangın geçirdi. Yangından sonra buraya ilk önce otsu bitkiler, daha sonra maki örtüsü geldi ve bunların arasında da leden var. Bunlar ilk önce toprağa, yani bu katır tırnakları toprağa tuttular. Bunlar toprağı korudular. Bunun üzerine toprağı hazırladıktan sonra kızılçam tohumları geldi ve bu kızılçam tohumları o toprakta, o maki örtüsünün tuttuğu toprakta çimlenerek doğal bir yolla tekrar kızılçam, saf kızılçam ormanlarını oluşturdular. Bunlar ama belli bir rakama kadar geliyorlar. Nereye kadar geliyorlar? İşte 900'e kadar, 800'e kadar. Ondan sonra karaçamla karışık orman yapıyorlar ve 900 rakımdan bir rakımdan sonra da saf karaçam ormanları oluşuyor.

Uzun ama çok keyifli bir yolculuğun ardından günün batmakta olduğu anlarda Büyük Menderes Deltası'na tepeden bakıyoruz. Sadece biz bakmıyoruz. Şu atların keyfine bakın. Onlar da denizi ve deltayı seyrediyor. Deltaya yaklaştıkça karinada

balıkçıların telaşesini, kıyıda balıkçı teknelerini görüyoruz. Yaşam devam ediyor. Yarın güneşli ve güzel bir bahar sabahında deltanın içinde yaşam bulan binlerce çeşit kuş türü arasında güne merhaba diyecek Doğan Bey köylüleri. Ne yazık ki yaşadıkları sorunlara çözüm üretemedikleri için pek de mutlu değiller. Yaşam basit. Aslına bakarsanız içinden çıkılmaz hale getiren insanlar. İnsanın nasıl yöneteceği konusunda eğitilmemiş beyni çoğu zaman dert açıyor başına. Oysa Allah doğru kullanalım diye bahşetmiş insanoğluna beyni. Doğanın, insanın yaşamadığı doğanın içinden çıktığınızda gerçekle, insanın oluşturduğu karmaşık gerçekle yüzleşiyorsunuz bir kez daha. Yaşadığınız kentlere, belde ve köylere bakın. Gördüğünüz her türlü pislik ve çirkinlik bize, biz insan denen karmaşık, yok edici tek canlı türüne aittir. Bir sonraki programda Büyük Menderes Deltası'nın içinden görüntüler gelecek ekranlarınıza. Deltada özgürce salınan gri balıkçıları, pelikanları izleyeceksiniz. Dünyada yaşamı hakça paylaşmayı bilirsek sorun yok. Yanlış güç ve onun getirdiği adaletsizlik hem insanın hem de içinde yaşadığı doğanın dengesini bozuyor. İnsanın değer olmadığı ülkelerde doğanın da pek değeri olmuyor. Aklını iyiye, doğruya kullanabilen insan kurnazlık, kıskançlık, hırsızlık, dolandırıcılık yapmaz. Cinayet işleyemez. Bu nedenle ülke yönetiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anımsatarak içinden geçmekte olduğumuz şu süreçte insanlık adına pek de yakışmayan gündemle nasıl da debelendiğimize dikkat çekmek istiyorum.

Delta'da 255 adet kuş türünün yaşadığı ve bunlardan 70 adedinin ürediği belirlenmiştir. Nesli tehdit altında olan cüce karabatak, dünyada toplam sayıları 3000 çift olduğu tahmin edilen tepeli pelikan, küçük ak balıkçıl, küçük kerkenez ve ak kuyruklu kartal Delta'da üreyen önemli kuş türleri arasındadır.

0: Evet, Delta'yı tepeden görüntülemiştik geçtiğimiz haftalarda. Şimdi artık Delta'nın içindeyiz ve şu sıralar yavrulamakta olan pelikanların yavrularını çok az süre içerisinde, kısıtlı süre içerisinde sizler için görüntülemek üzere yaklaşacağız. Değil mi Erdinç
1: evet,
0: Bey?
1: Evet, şu anda Delta'ya, Büyük Menderes Deltası'na gidiyoruz. İşte bu tekneyle gideceğiz. Orada yuva yaptıkları yerler var. Hemen çok kısa bir sürede rahatsız etmeden onları hemen bakıp geri döneceğiz.
0: Onlar şu anda büyük anne pelikanlar balık taşıyorlar yavrularını. Onlar uçmayı öğreneceği kadar oradalar değil mi bir süre için? Kaptanımız kimmiş bakalım tanıyalım.
2: Salim Durkan.
0: Salim Bey kaç kişi alıyor bu minik tekne?
2: 4-5 kişi alıyor.
0: Nasıl gidiyor işler?
2: İyi, şu anda yasak.
0: Şu anda ne yasak?
2: Balıkçılık yasak.
0: Şu anda balık tutamıyorsunuz. Evet. Yasak dönemdeyiz. Ne zaman açılıyor?
2: Haziran'ın 15'inde.
0: Haziran'ın 15'inde. Rast gelsin inşallah. Şimdi kaptanımız bizi balıkların, daha doğrusu pelikanların yanına götürüyor. Biz de gidiyoruz.

Önce gri balıkçıl yuvasına sessizce yaklaşıyoruz. Ama yavrular çoktan yürüyüş talimine çıkmış bile. Uçmaya başlamasalar da yürümeye, paytak paytak, düşe kalka yürümeye başlamışlar bile.

gri balıkçılarla ilk kez Nazilli ilçemize bağlı Direcik köyünde karşılaşmıştık. İkinci kez Delta'da hem de yüzlercesiyle karşılaşmak heyecan verici oldu. Daha sonra pelikan yavrularının bulunduğu yuvaya sessizce kısa süreli yaklaştık. Bizim geldiğimizi fark eden anne baba pelikanlar hemen suya indiler ve yuvayı gözlemeye başladılar. Kısa süren çekimimiz süresince tepemizde dönen pelikanlar yavrulara zarar verip vermediğimizi kontrol ettiler. Sanırım zarar verdiğimizi görseler onlar da bize zarar vermek için hücum edeceklerdi. Hayvanların saldırısında hep bir neden vardır. Kendisini ya da yavrularını tehlikede hisseden hayvanlar saldırıya geçer. Pelikanlar tepenizde dönerken ürküyorsunuz ve bir an önce onları da daha fazla ürkütmeden yuva yakınından ayrılmak istiyorsunuz. Kuralları onlar koyuyor. Siz de uymak zorundasınız. Sanırım disiplinsiz yaşam sadece gelişmemiş ya da az gelişmiş ülke insanlarının çoğunluk olduğu yerlerde var.

0: Büyük Menderes Deltası'nda kuşların yuva yaptığı bir alandayız. Burası bir ada görünümünde. Biraz önce pelikanların yavruladığı yeri ve yavrularını, gri balıkçıların yavrularını görüntüledik. Burası daha birçok kuşa değil mi yumurtlama yeri.
1: Şimdi Büyük Menderes Deltası 250 adet, 56 adet kuş tespit edilmiş. Bunlardan 70 tanesi burada ürüyor. Diğer kalanlar da işte göçerlerken barınma, beslenme ve işte burada kalarak belli bir süreyi geçirerek ondan sonra göç yollarına devam ediyorlar. Biraz önce gördük işte pelikanları, gri balıkçıları. Pelikanlar 170 santim boyunda, 11 kilo ağırlığında. O üç kanatları açıldığında 3 metre genişliğinde olan, sürü halinde hareket eden ve dünyadaki kolonileri arasında 3. sırada, Türkiye'deki koloni sayısı 3. sırada. Tabii bunlar daha önceleri azalmış ama şimdi işte burası koruma altına alındıktan sonra koloni sayısı çoğalıyor. Türkiye'deki koloni sayısı çoğalıyor. Gördüğümüz yuvalar dağınık bir şekilde yuvalarını yapıyorlar. Her yuvada işte 2-3 tane yavru oluyor ve burada rahat bir şekilde hiç rahatsız edilmeden üremelerini sağlıyorlar. Burası Kuşadası Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği tarafından korunuyor. İşte iki mühendisiz, 4 orman muhafaza memuru, 7 tane de işçimiz var. Sürekli bu alanda devamlı kışın av sezonu içinde, burası milli park olmasına rağmen kaçak avcılar yine geliyorlar buralara. Onlardan devamlı buralarda işte koruma, kollama faaliyetlerini sürdürüyoruz.
0: Kuşlar kışın da burada kalıyorlar mı yoksa göç eden kuşlar
1: şimdi,
0: da var mı?
1: Buraya zaten kışın geliyorlar. Neden kışın geliyorlar? Bizim sulak alanımız Büyük Menderes Deltası diğer sulak alanlardan farklı. Nasıl farklı? Burada don olayı gözükmüyor. Don olmayınca ne oluyor? Daha kolay beslenme, daha kolay barınma imkanı buluyorlar kuşlar. Ve buraya işte Aralık'la Mayıs ayları arasında buraya geliyorlar. Burada üreyen o 70 tane kuş burada ürüyor. Diğerleri de göç esnasında burada beslenip barınıp belirli bir süre dinlendikten sonra buradan göçlerine devam ediyorlar.
0: Hem bir mola yeri, bazı kuşlar için mola yeri, bazı kuşlar için de üreme yeri, 70 kadar kuş için
1: üreme yeri
0: oluyor. Ve bunların başında da gri balıkçılar, pelikanlar.
1: Pelikanlar geliyor, martı var, işte akbalıkçılar var. Onların hepsi buralarda deltamızda ürüyorlar.
0: Bu tabii çepeçevre, bu delta içinde bu gibi adalar değil mi?
1: Şimdi bunlar Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla oluşuyor. Burası bir delta. Büyük Menderes'in ağzında getirdiği kumullarla bu ön taraftaki kumullar oluşuyor. Bu kumullar her sene Menderes'in getirdiği alüvyonlarla daha da ileri gidiyor. Burası biz tabii Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir geçiş noktasıyız. Geçiş noktası olduğumuz için çok verimli, çok değişik bitki çeşitliliği var. İklim de uygun. Çok değişik morfolojik şekiller var. Bundan dolayı burası kuşların en önemli geçiş noktalarından biri oluyor. Bu geçiş noktası işte Orta Doğu'yu hem Avrupa'ya hem Asya'ya bağlayan bir İstanbul Boğazı var. Asıl geçiş noktası. Bir de Artvin var. Türkiye içinde de böyle ana kolları olmasa da değişik göç yolları var. Bu göç yolları üzerinde kuşlar gelip geçerken bazı yerlerde dinlenmesi gerekiyor. Bunlar da işte bizim sulak alanlarımız. Büyük Menderes Deltası, Küçük Menderes Deltası. Böyle çeşitli sulak alanlarda dinleniyorlar. Büyük Menderes Deltası'nın bir hidrolojik bir özelliği var. Nedir? Çok yağmur yağdığı anda taşıyor. Taşıp karayı besliyor. Karayla beraber denize ulaşıyor. Bu şekilde ulaştığı anda planktonlar karaya çıkıyor. Karayla beraber getirdiği planktonlar karayla beraber denize ulaşıyor. Bu anda bunları balıklar yiyorlar. Beslenen balıkları da buraya gelen kuşlar. Nedir bu kuşlar? İşte pelikan, gri balıkçıl, akbalıkçıl, küçük karabatak, yağmurcunlar, çamurcunlar. Bunlar hepsi bunlardan, bu balıklardan besleniyorlar. Burası onun için en büyük bir kuş merkezi, barınma merkezi gibi bir yer.
0: Aynı zamanda şu anda delta'da balıkçılık da yasak. Yasak dönemdeyiz. Haziran'a kadar buraya balıkçılar da gelmediği için rahat rahat pelikanlar da, gri balıkçılar da yavrularına bakıyorlar. Önce yavruluyorlar, yumurtluyorlar. Ondan sonra o yumurtadan çıkan yavruları büyütüp onlara uçmayı öğretiyorlar. Gri balıkçıların kimi daha yeni yürümeyi bile beceremiyor. Değil mi? Pelikanlar da öyle. Birkaç gün sonra hepsi havalanıp uçacaklar herhalde.
1: Evet, burası şimdi onları beslemek için tabii çok ideal bir yer. Şimdi biz hemen çektik 1-2 dakika. Neden? Çünkü rahatsız olmasınlar diye hemen 1-2 dakika çektik ve ayrıldık yuvalarının yanından. Çünkü burası bu mevsimde hiçbir kimse tarafından rahatsız edilmiyor. Bunlar rahat bir şekilde burada besliyorlar, yavrularını besliyorlar. Kendileri de besleniyorlar ve ondan sonra yavrular da olduktan sonra artık buradan göç edecekler.

0: Büyük Menderes Deltası'ndayız. Biraz önce kuşları yavrulamış olan pelikanları, gri balıkçıları görüntüledik. Şimdi dönüş yolundayız. Doğan Bey köye gidiyoruz. Bu deltada oldukça sığ seviyeleri görebiliyoruz. Suyun seviyesi son derece sığlaştığı bölgeler var. Genellikle de sığ değil mi?
1: Şimdi Büyük Menderes Deltası devamlı alüvyonları getiriyor. Getirdiği alüvyonlar ne yapacaklar? Ön tarafta oluşmuş kumullar ve bu sulak alan içine sıkışıp kalıyor. Kaldıkça tabii burası sığlaşıyor ve ön tarafta bir ilerleme kaydediyor. Her sene belirli bir miktar, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, ilerleme kaydediyor. Şimdi burası bir sulak alan.
0: Yılda 6 metre gibi bir ilerleme söz konusu herhalde, değil mi?
1: Yaklaşık o kadar bir ilerleme söz konusu. Tabii ben şunu belirtmek istiyorum. Burası bir sulak alan. Sulak alanların dünyadaki önemi arttıkça Türkiye'de de bu önem kavranıyor. Buradaki biyolojik çeşitlilik, işte buradaki kuşların barınma özellikleri, buradaki deniz canlıları, bu o kadar çok çeşitli ki bu sulak alanlarda. Bunun korunması gerekiyor. Artık dünya bunun bilincinde, Türkiye de bilincinde. Bu nedenle burası 1994 yılından itibaren Milli Park ilan edildi. Dilek Yarımadası kısmı 10 bin hektardı. Burası 16 bin hektarlık bir alan. Doğan Bey Köyü'nden başlıyor. Tuzburgazı, Batıköy, Balat'ın alt kısımları ve Taşburun limanına kadar devam eden çok büyük bir alan. Bu alanda da alanın hepsinde hemen hemen gördüğümüz şu manzaraların hepsini görebiliyorsunuz bu kumulların üzerinde. Kuşlar yumurtlamış yuvaları var ve bu yuvalarda rahatlıkla yavrularını besliyorlar ve yumurtalarını çıkartabiliyorlar.
0: Bu kumullar dediğimizde tamamen Menderes'in getirdiği alüvyonların oluşturduğu doğal kumullar değil mi?
1: Doğal kumullar bunlar.
0: Yani insan eliyle oluşmuş herhangi bir şey yok burada.
1: Hiçbir şey yok insan eliyle oluşmuş. Zaten Söke Obası nasıl milyonlarca senede dolduysa artık bu devam ediyor. İleri doğru Menderes'in getirdiği alüvyonlarla beraber ileri doğru gidiyorlar.
0: Evet, Ege Denizi'ne doğru gidiyor. Biz tabii diğer taraftaki görüntülerimizi geçtiğimiz iki hafta içinde yayınladık. Bir bölümde Sisem Adası'na ne kadar yaklaştığımızı görüntülemiştik. Bir gün gelecek ki bu çok da uzun, hani milyon yıl değil, hesapladığımız zaman 1000 yıl kadar sonra Sisam'la Türkiye birleşmiş olacak. O zaman bakalım sorunlar ne olacak değil mi iki ülke arasında? İki ülke diye bir şey olacak mı olmayacak mı? Dünya düzeni ne hale gelecek 1000 yıl sonra bilemiyoruz tabii ki.
1: Şimdi tabii 1000 yıl mı milyon sene mi onu bilmek şey Menderes'in taşıdığı alüvyonlarla ama bu alüvyonlar...
0: Her yıl bu hızla giderse ki...
1: Evet tabii bir zaman gelecek ki aramızdaki bir şey kalmayacak. Devamlı ilerleme kaydediyor. İşte ne oluyor? Menderes devamlı suyunu buraya döküyor. Alüvyonlarını getiriyor ama en büyük sorun ne? Milli Park'ın dışından kaynaklanan bir sorun var burada. Menderes 5-6 tane ili geçerek geliyor. Ve bu illeri geçerken de her ilden belirli bir miktar kirlenerek geliyor. Burası doğal hayat, doğal bir yaşam şeyi. Kuşların dünyada konakladığı nadir yerlerden biri. Bu tabii kirlilik burayı etkiliyor. Etkiliyor ve bu en büyük, bu deltanın en büyük sorunlarından biri bu.
0: 1995 yılında deltadaki ormanlık alanda çıkan yangın deltaya büyük hasar vermiş. Özellikle kızılçam ağaçlarını tamamen yok etmiş. Geçen süreçte kendini yenilemeye çalışan doğal yaşam içinde yeni kızılçam fidanları yeşermeye başlamış. Bir kıvılcımla bir anda yok olan ormanların aynı duruma gelmeleri için neredeyse tam 100 yıl yani bir asır gerekiyor. Şu anda gördüğünüz kızılçam ormanı yeni oluşmakta. 1996 yılındaki büyük yangından sonra tamamen yanmış kızılçamların yerine kendi doğal dengesi ekosistemi içinde yeniden oluşan genç kızılçamları görüyorsunuz. Erdinç Bey, doğayı kendi haline bıraktığımızda ne kadar güzel dengesini koruyor ve yeniden yanan ağaçların yerine yenisi çıkıyor değil mi?
1: Şimdi doğa kendi kendini yenileyebiliyor. Yani ne olursa olsun yenileyebiliyor. Ama biz buna müdahale etmememiz gerekiyor. Bu alanda sadece bizim yaptığımız bir koruma. Korumasını yaptık ve burası yeniden tekrar orman haline geldi. Ama nasıl oldu? Tabii burası belki 60 senede bir orman haline gelecek ama şimdi burayı biz etrafını çevirdik. İçeri kimseyi almadık. Ve Kızılçam'ın yapısından gereği, yapısı gereği kozalakları var. Kozalakları yangın anında kendisini kapatıyor. kapatıyorlar, sımsıkı kapatıyorlar ve içindeki tohumlar tohumları yangından, sıcaklıktan koruyorlar. Daha sonra yangın bittiği anda bu kozalaklar belirli bir dönem geçtikten sonra açılıyorlar. Açıldıktan sonra tohumlar kanatlı, belirli bir miktar yukarı doğru 150-200 metre, aşağı doğru 350 metre uçarak milyonlarca tohum dağıtıyorlar. Ve bu tohumlar toprakla birleştiği anda fidanı meydana getiriyorlar. Ama buranın öncelikle korunması gerekiyor.
0: Tabii öncelikle korunacak ki o yeniden canlansın,
1: yeniden
0: değil mi?
1: Yeniden canlansın, evet.
0: Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Burada daha henüz kızılçamların gelmediğini görüyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Burada tabii engebeli olmasının getirdiği bir de dezavantaj, erozyon dediniz, değil mi?
1: Şimdi tabii yağmur, burası gördüğümüz kızılçam gençlikleri düz alanlarda oluşanlar. Bu engebeli arazilerde tabii yangından sonra rüzgarla, yağmurla toprak biraz kayboldu, aşağı doğru geldi. Bunu köylülere de sorabilirsiniz. Bu alana fidanın gelmesi düz alandan biraz daha geç olur. İlk önce maki toplulukları gelecek. Ondan sonra ladenler, o pamukluklar gelecek. Onlar uygun ortamı hazırladıktan sonra kızılçam gelecekler. Yavaş yavaş ilk önce makinin yapraklı bir florası gelmesi lazım. Gelmesi gerekiyor.
0: Yani önceden başka tür bitkiler kızılçamın yetişebileceği ve sürdürülebilir şekilde yaşamını sürdürmesi için ortam hazırlıyorlar.
1: Sonra...
0: Ne kadar güzel. Yani kendi içinde ne kadar inanılmaz bir denge var ve o denge içinde de sürdürülebilir bir doğal yeşillik kazandırma işlevi var sürekli, değil mi?
1: Önemli olan burada korumayı sağlamak. Korumayı sağlandıktan sonra işte gördüğünüz gibi Kızılçam Ormanı geliyor. İşte oralar da koruma altında. Buraya 14 senede geldi bu ama öbür tarafa belki biraz daha geç, 20 senede, 25 senede oraya da kızılçam gençliği yavaş yavaş gelecek.
0: Evet, biz burada hem sularımızı koruma altında tutmamız gerektiğine dikkat çekelim. Hem ormanlarımızı, yeşilliğimizi. İnsanlığın devam etmesi, daha doğrusu dünyanın devamının gelmesi, nesillerimizin sağlıklı, mutlu, güzel bir çevrede yetişmesi için bizlere çok önemli bir görev düşüyor. Şu günlerde suyun, doğanın güzelliklerinin, her şeyin değerini bilelim ve koruyalım. Biz insanlar bir şey yapmazsak, bozmazsak doğa kendini çok güzel yeniliyor. Onun için bizler mümkün olduğu kadar hiçbir şey yapamıyorsak doğanın dengesini bozmayalım yeter. Evet, daha önce Milli Park'ın Dilek Yarımadası girişinden olan ve kanyonun başlangıç noktasında olduğu yerden yürüyüşümüze başladık. Burası da Doğan Bey, eski Doğan Bey köyü içinde bulunan 14 kilometrelik yolun başlangıç ya da bitiş noktası. Bu tamamen sizin tercihiniz.

0: Osmanlı İmparatorluğu döneminde bugün eski Doğanbey Köyü diye tanımlanan yerde yaşamalarına izin verilen Rumlar, Cumhuriyet döneminde 1924 yılında yapılan mübadele ile Yunanistan'a giderken Yunanistan'da yaşayan Türkler de bu bölgeye yerleştirilmişler. Rumlardan kalma eski taş evler tarihi sit alanı içinde yer alırken Doğanbey Köyü halkı kendilerine yerleşmeleri için gösterilen bugünkü Yeni Doğanbey Köyü'ye taş evleri satarak yerleşmişler. Bugün Yeni Doğanbey Köyü halkı doğal koruma alanı olan Büyük Menderes Deltası ile tarihi sit alanı arasında oldukça sınırlı bir yaşamı sürdürürken eski Doğanbey Köyü'de taş evleri restore ederek bu alanda yaşamı tercih eden 17 yıllık köy sakinleri de sınırlı yaşamdan rahatsız. Köyün ilk sakinlerinden Ahmet Bey ve eşiyle yaptığımız sohbette şu anda evlerin restorasyon çalışmalarının da durdurulduğunu, çiçek dahi dikemediklerini ifade ettiler.
1: Süsenler var, zambak diyorlar, beyaz. Bu köyde ben beyazını gördüm ve de çok ürettik. Çok baktım böyle onu, çözdük bir şeyler. Şu yolun kenarında zaten var. Geldiğiniz o taşları ben döşedim öyle Rumlardan.
2: Burada sizin çok özel bir bitkiniz var mesela. Çan çiçeği dünyada bir tek bu bölgede.
1: Ama evet, evet, buranın endemik bitkisi.
3: 6 tane var.
2: Değil mi?
1: Evet. Şimdi orada 3 çuval böyle koyduk süsenleri, yolun kenarına ekeceğiz. Biz adamım var, akşam geç oldu, attık çuvalları oraya. Sabahleyin adam benim yaşımda gitmiş onları dikiyor.
4: 70 yaşında.
1: Hemen Erdinç Bey'den telefon geliyor Nevzat'a. Ya diyor, orada yolun kenarına şey ekiyorlar, zekkum ekiyorlar, bunları önle. Erdinç'te gidiyor amca diye bırak diye bunları diktiklerini de kökle filan. Hüseyin arkadaşın adı geldi, abi dedi müsaade et. Ya Erdiş nereden görmüş bunu, uzaydan mı baktı?
2: Nereden görüyor?
1: Ne bileyim yani, böyle bir hayat yaşıyoruz artık, kıpırdayacak halimiz kalmadı. Ben epey bir zamandır Erdiş Bey'le daha önce konuşuyorduk. Şimdi Erdiş Bey de şikayet çocuk bıkmış. Artık konuşmak da istemiyor, telefonlara da çıkmıyor. Rica ediyorum ya, bir bana bir randevu ver de yani şu sorunları abi kardeş oturalım konuşalım. Ya çözer miyiz çözmez miyiz?
2: Ama onlar önemli da sonuçta yani bir görev almışlar. O görevi yerine getiriyorlar. Esas biz... bu şeyleri koyan, çıkaran, bu kuralları yürürlüğe koyan insanlardan bunu beklemek lazım.
1: Güzel de şimdi.
2: Çünkü Erdinç Bey deniyor ki siz bunu şunlar.
4: Yani yasak bir emir kuluyor.
2: Evet ama yani. Biz bunu uygulayacaksın.
1: Biz bunlarla uyum sağlamak zorundayız.
2: Nevzat'ın da aynı şekilde.
1: Uyum sağlamadan nasıl yaşayacağız?
4: Çok yardımcı oluyor mesela Nevzat.
1: Biz onlarla efendim didişelim demiyorum ki. Uyum sağlamak için bir araya gelmemiz lazım.
0: Ahmet Bey ve eşinin konukseverliğini anlatmak için sanırım kuracağım tüm cümleler yetersiz kalır. İlkokulda başlayan arkadaşlıklarını evlenerek sürdüren çift bir arada mutlu yaşamanın sırrını çözmüş, duygu ve aklı dengeli kullanmayı başarmışlar. Ahmet Bey tüm vaktini köyün sorunlarına ayırırken eşi de birbirinden leziz kek ve böreklerle köye gelen konukları sevgiyle ağırlıyorlar.

park sınırları içerisindeki eski Doğan Bey Köyü 1924 yılındaki nüfus mübadelesine kadar Rum halkı tarafından Domatçı adıyla iskan edilmiş, daha sonra bir Türk köyü haline almıştır. Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı tarihi Piriyen kenti ile Güllübahçe yolunun ilerisinde Tuzburgaz ve Atburgaz köylerinin hemen ardında yer alan bölgedeki son yerleşim yeridir. Samsun dağlarının güney yamacına dayalı Milli Park'ın delta alanına yukarıdan bakan Doğan Bey, 1800 yıllarında padişah fermanı ile adalardan getirilerek burada iskan edilmiş Rumların ve mimarisinin en güzel örneklerini sergileyen bir açık hava müzesi gibidir.

Pasifik Yarımadası'nın hemen güneyinde bulunan Büyük Menderes Deltası'nın en önemli su kaynağı 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'dir. Delta, morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız kısmında bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok lagün ile tuzlu bataklıklar ve çamur düzlüklerini kapsayan taşkın özelliğinde sulak alandır. Bu alan içerdiği biyolojik çeşitlilikten, nesli tükenmek üzere olan canlılardan ve endemik türlerden dolayı uluslararası öneme sahiptir ve uluslararası Ramsar, Bern ve Rio sözleşmeleri ile Barcelona Konvansiyonu ile korunmaktadır.

0: Yemek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Büyük Menderes Deltası bölümünde sınırlandırılmış yaşamları anlattık. Şimdi koruma altına alınmış doğal yaşama geçiyoruz. Doğal yaşamdaki denge kirlilik yaratmıyor. İnsanların yaşadığı yerde kirlilik, çöp ve benzeri sorunların ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanın eğitimi bir kez daha önem kazanıyor. İnsanı iyi eğitemiyorsanız nüfus artışını sınırlandırmak gerekirken, ne yazık ki bizim ülkemizde eğitimsiz insan nüfusunun artışına katkı veriliyor. Bu bakış açısı da cehaleti körüklerken sorunlara çözümsüzlük zincirleri ekliyor. Büyük Menderes Deltası'nda yavrularını beslemekte olan pelikanlarla gri balıkçıların yanına gitmeden önce dünyada sadece bu yörede ve Efes yakınlarında görülen ve bahar aylarında açan çan çiçeğini görüntülüyoruz. Menderes Deltası'na yakın bir alandayız. Hemen Eski Doğan Bey ile Yeni Doğan Bey köyü arasında. Burada çok özel bir bitki var, çan çiçeği. Bu bir bitkiyle ilgili, bu çiçekle ilgili neler söyleyebiliriz Erdinç Bey?
1: Bu çiçek sadece de dünyada Efes ile Marmaris arasında, sadece Türkiye'de, dünyada Türkiye'de yetişiyor. Ve en çok görüldüğü yerde bizim Milli Parkımız. Karşıda da gördüğünüz gibi değişik şeyleri var. Buna kamponola diyoruz. Ve dünyada çok bitki gözlemcisi buraya gelip bu bitki için fotoğraflarını çekiyorlar ve üzerinde incelemeler yapıyorlar Milli Parkımızda.
0: Özellikle de bahar aylarında açıyor, evet. Tabii ki.
1: Bu mevsimde açıyor. Bu mevsimde açıyor.
0: Evet, bahar aylarında mutlaka bu özel çiçeği görmek için bu deltada geziye geldiğinizde bu alana gelin ve bu çan çiçeğini görüntüleyin. Hem güzel bir görüntü hem de dünyada eşi olmayan bir görüntüye sahip olacaksınız. Aynı zamanda da bu güzelliklerin içinden bir kez daha geçmiş olacaksınız.

yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: arkadaş, siz bunun için ne katıyorsunuz lan? Aşkı istediğimi koymayabiliriz. Ben bunların dikdik camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, baş yesucuktan gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebellüş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların yönünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da evde görürle yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yıktan sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada gövrüsün yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst kuş kanka alın gelin. Hadi sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efemet kaşık çocukları. Şirkler şirkler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayır işte.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 9

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürler.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

0: Aydın'ın Efeleri ilçesine bağlı Güzelhisar mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Burdur'un Emek Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Tekin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti. Farabi Caddesi üzerindeki apartman dairesine giren yakınları Tekin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Hasan Tekin'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Kır için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Noktasında hizmet etmiş, her anlamda bu millete önce olmuş, hocamızın son yolculuğuna uğurlamasını sağlamış. Bizlere her noktadan örnek olan bu hocamıza son yolculuğuna uğurlamak bizim vazifemizdir. Bize karşı bir hakkımız geçtiyse...
0: Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada Profesör Doktor İsmail Kır'ın yanı sıra 3 kişi daha hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Profesör Doktor İsmail Kır için Halıkent Mahallesi'ndeki Halıkent Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Akademisyenler, öğrenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze namazının ardından Profesör Doktor Kır'ın naaşı dualarla Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında merhumun oğlu Alperen Kır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
1: Haklarınızı helal eder.
0: Yandan aynı kazada yaşamını yitiren Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'ın cenazelerinin de Antalya'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Bursa-İzmir karayolunun Görükle mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki servis minibüsünün lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

0: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı olay, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi silahla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan kişiler ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Burdur Fethiye Karayolu'nda gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında durdurulan bir sürücü polis ekipleriyle yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Gece saatlerinde uygulama noktasında durdurulan sürücü uzun süre alkol metreye üflemek istemedi. Alkolü olmadığını öne süren sürücü sadece kendisinden şüphelendiğini ifade etti.
1: Doğrudasınız, ben Özkan dedim. Kusura bakmayın yani. Başka sen hayatını tehlikeye sokamazsınız.
2: Tamam.
1: Ha, ya bir para istediden çıkmaz. Bak bir ay iste, bir tane iste, çıkmaz mı?
2: İşte o
1: hayır, bir tanesi çıkmaz. Eğer kamyonet motorun ya 0.50 olması lazım. Bir de çıkmaz. Niye diliyorum?
2: Hep bunu çalıştık
1: da değil. Su içme. Tamam, şimdi tamam, bekliyorum. Bir para su içmeye verdim. Olur. İşin.
2: Abi alkollü falan değiliz yani.
1: Tamam,
2: sadece kendimden şüpheliyim.
0: Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise sürücünün 1.29 promil alkolü olduğu tespit edildi.
1: Devam.
3: Bu bir fendi beyefendi.
1: Yasal sınırın üstesinde 1.29.
0: Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç sürücünün yakınına teslim edilirken şahıs işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Faciada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından geride bıraktıkları acı hikayeler de gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybedenler arasında uzun yıllardır şoförlük yapan evli ve 3 çocuk babası otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kazanın en çarpıcı hikayelerinden biri ise Şen ailesine ait oldu. Bayram ziyaretinin ardından Antalya'ya dönmek üzere yola çıkan aileden baba Civan Şen'in yangın sırasında önce eşini kurtardı. Ancak daha sonra 9 aylık bebeğiyle birlikte otobüsten çıkamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Faciada yaşamını yitiren anne kızın ise yıllar önce vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi. Uzun süre kanser tedavisi gördükleri ve hastalığı atlattıkları belirtilen anne ile kızının aynı kazada yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Bayram dönüşü yolculuk yapan yaşlı bir çifte kazanın kurbanları arasında yer aldı. Kazada yaralı kurtulan eş, hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Henüz kısa süre önce evlenen genç bir çiftin de aynı otobüste bulunduğu öğrenildi. Kazada genç kadın yaşamını yitirirken eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Zehra Eğiloğlu'nun ise final sınavlarına katılmak ve mezuniyet törenine hazırlanmak için Alanya'ya döndüğü öğrenildi. Genç öğrencinin mezuniyet hayali yaşanan faciada yarım kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasında bazı ihale ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet iddialarının araştırıldığı ve belediyeye ait bazı imkanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitlerin yer aldığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, teknik personeller, iştirak yöneticileri, müteahhitler ve iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreslerde arama çalışmalarını sürdürürken ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan otogar kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre kavşaktan çıkan tur otobüsü ile aynı istikamette seyreden bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken sürücü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında tur otobüsünde bulunan yolcuların herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Olası bir facianın önüne geçilen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın Muğla Karayolu'nda seyir halinde bulunan hurda yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Milli Piyango Kız Yurdu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir hali

0: Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tırın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyü sınırlarında yer alan Türkmen Dağı, son haftalarda etkili olan yoğun yağış, kar yükü ve kuvvetli rüzgarın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.
1: Ağacın kökünden itibaren devrilerek adeta hurda yanına döndü.
0: Bölgede bulunan yüzlerce sarı çam ağacı devrilirken bazı ağaçların köklerinden söküldüğü, bazılarının ise gövdelerinden kırıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntüler ormanlık alandaki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
2: Yarı kapalı çıktı.
0: Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, Mayıs ayı boyunca yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı yaşandığını belirterek, karın ağaçların üzerinde birikmesi ve toprağın yumuşamaması nedeniyle ağaçların yükü taşıyamadığını söyledi.
3: Doğal olarak fırtına oldu, bütün ağaçlar devrildi. Bilhassa sarıçamlar hiç dayanamadı, kökünden yıkıldı. Yana gidenler kökünden yıkıldı. Dik gidenleri kök yar belinden kırdı. Ormanlarımız, sarıçamlar yok oldu. Lütfiye köy sınırları içinde aşağı yukarı 15 bin metreküp kırıldığını söylüyor orman teşkilatımız.
0: Türkmen Dağı'nın Kütahya'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Altıntaş, özellikle asırlık sarı çamların zarar görmesinin büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.
4: Çok yağmur yağması ve
3: Kar ve yağmur zemini de yumuşaması, 30 saat kar yağdı deliksiz, yani gerçek olarak 40 santim kar oldu, fakat kar da eridi alttan bir yandan, şey olduğu için barınamadı, ama ağaca yapışan kaldı üstünde, ağaçlar taşıyamadı, karı taşıyamadı.
4: Zeminde
3: yumuşadık olduğu için kökünden kırıldı, yıkıldı hepsi. Biri yıkıldı zaten, birbirinin hepsini götürüyor ağaçtan. Ormanımızın en güzel yerleri buralara yani. Göz bebeğimizdi ama

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıkan Bengü, Perşembe Pazarı otopark alanını dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı.

hatırım. Bengü konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Bengü, festivalin ikinci gününe damgasını vurdu. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken gece sonunda izleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı. Ne inancım kaldı başka, ne de sancım var. Manisa'nın Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan Marmara Gölü, uzun yıllar süren kuraklığın ardından yeniden suyla buluştu.

bir dönem tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan göl, son yağışlar ve yürütülen çalışmalar sayesinde eski görünümüne kavuşmaya başladı. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeler kapsamında göle yeniden su verilmesiyle birlikte bölgedeki ekosistem de canlandı. Gölün su tutmaya başlaması, yıllardır bölgeden uzak kalan göçmen kuşların da geri dönmesini sağladı. Flamingolar, pelikanlar, karabataklar ve sumrular yeniden Marmara Gölü semalarında görülmeye başlarken ortaya çıkan görüntüler doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sundu. Doğadaki bu dönüşüm yalnızca kuşları değil, spor tutkunlarını da bölgeye çekti. İzmir'den gelen kürek sörfü sporcuları gölün sakin sularında antrenman yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

0: sporcular geçen yıl geldiklerinde gölde hiç su bulunmadığını, yeniden dolduğunu duyunca bölgeyi görmek istediklerini belirtti.
1: Önce kuruduğu söylenilen Marmara Gölü'ne geldik. Ben buraya geçen sene de geldim ve inanılmaz kuruydu yani. Mars'a benziyordu hatta böyle. O zaman da içerik paylaşmıştık. Ve bu sene güzel bir haber aldık. İzmir'de yaşıyoruz biz normalde. Göle su verildiğini duyduk yani. Gördes barajından su verildiğini duyduk. Merakla geldik, takip ettik ilk önce. Baktık bayağı su tutmuş. Yanımda diğer arkadaşım var, içerik üreticisi Kenan abimle beraber geldim. O da surf spor, su sporlarıyla uğraşıyor. Beraber hani burada bir sup yapalım. Hem bu gölü bir gösterelim anlamında güzel bir içerik yapmak istedik. Bugün kendisiyle geldik, Kenan abiyle. Şimdi buranın çekimlerini yapacağız.
2: Biz de şu anda burası doğal döngünün oluşturduğu bir gölü, yapay mühendisliğin bozduğu bir gölü, tekrardan yapay mühendisliğin doldurmaya çalıştığı bir gölü incelemeye geldik. Normalde doğada gezi yapıyoruz. Bugün bakacağız. Yani bu güzel haberi değerlendirmeye geldik. Doğanın eski haline dönüp dönmediğini göreceğiz. Bakalım, bir deneme yapacağız.
0: Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi, bu yıl 9.sü düzenlenen Ana Maslı Yörükleri Keşkek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik Kur'an, Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise keşkeklik buğdayların davul ve zurna eşliğinde dibeklerde dövülmesi oldu. Yörük kültürünün tüm yönleriyle yaşatıldığı organizasyonda katılımcılara keşkek, etli nohut, mantı ve helva ikram edildi. Kurulan çadırlar yoğun ilgi görürken vatandaşlar yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

0: Şenlikte konuşan Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topçan, amaçlarının yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
1: Göreneklerimizi, örf adetlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından bu etkinlikler benim için önemli. Tabii herkeste de bir heyecan var. Bu heyecanın yansıması zaten bugünü hazırlayan dernek başkanımız ve paydaşları olmak üzere hepsinin önceki şahitlerine, önceki heyecanlarına şahittir.
0: Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik hem hasret gideren hem de geleneklerini yaşatan yörükler için unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. İstanbul'da seyahati sırasında telefonu çalınan mimar İncilay Tuğ'un hırsızların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
2: Bu haberle alakalı. Şu anda mı iyice?
0: Yaklaşık bir ay önce telefonunun çalındığını belirten Tuğ'un, olayın ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ve yardımcı olma bahanesiyle çeşitli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi.
2: Bir ay önce İstanbul'a seyahat etmiştim. Orada telefonum çalındı. Apple telefonuydu. Orada tıbbi kişiler atıyoruz. Tıbbi kişilerden acil durum olması durumunda ulaşılabiliyor. Aileme ulaşmışlar. Kendine telefoncuyum diye tanıtmış. Bize yardım niteliğinde yönlendirerek telefonu kitleme moduna alabilirsiniz diyerekten yardımda bulunmuş. Hadi link üzerinden yapmamızı istedi. Başka bir Apple cihazım olduğu için oradan biz kitleme yaptık. O gönderdiği linkten iCloud sayfası açılıyor. Apple'ın direkt kendi sayfası. Sayfa açılıyor. Oraya şifre bilgiler girildiği an telefon direkt sistemden çıkıyor ve çalınmış oluyor.
0: Dolandırıcıların Apple'ın resmi internet sitesi görünümünde hazırlanan sahte bağlantılar gönderdiğini ifade eden Tuğ'un, kullanıcıların bu bağlantılara tıklayarak iCloud bilgilerini girmesi halinde telefon üzerindeki tüm kontrolü kaybedebileceğini belirtti.
2: Biz bu tuzağa düşmedik ama bu şekilde bu tuzağa düşen çok fazla mağdur var. Sosyal medyada bir video yaptık. Bilgilendirme yapmak istedim. O linke tıklayıp şifreye girip telefonunu çaldıran, mağdur olan birçok insan var.
0: Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını belirten Tuğ'un, telefon çalındıktan sonra kullanıcılarla iletişime geçildiğini, güven kazanıldıktan sonra sahte bağlantı gönderildiğini anlattı.
2: İstanbul, Adana, Aksaray, Bursa bildiğim kadarıyla bu lokasyonlara yayılmış durumda şu anda bu çete. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz ve bir an önce bu durumun sonuçlanmasını istiyoruz. Telefonumuzu çalıyorlar, daha sonra telefoncuyum diyerek bize ulaşıyorlar. Burada link gönderiyorlar. Linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğimiz an telefon onlara ait olmuş oluyor. Direkt çalınıyor, açılıyor, onlara açılıyor. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirilebiliyorlar ve biz bir daha o telefona ulaşamıyoruz. Yolunu bulmuşlar. Bu şekilde link atarak link üzerinden iCloud şifresi girildiği an cihazlar kullanılabiliyor. Sosyal medya yaptığımız videoda numaraları bildirdik. Şimdi bu numaralardan değil de Apple'dan mesaj geliyormuş gibi ve Microsoft'tan mesaj geliyormuş gibi öyle göre numaralar görünmüyor artık. Kendilerini güncellemişler. Bu linkler geliyor şu anda.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Samet Özer, bahar aylarının sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti. Polen, çimen, ot ve toz gibi alerjenlerin bu dönemde yoğunlaştığını ifade eden Özer, özellikle alerjik yatkınlığı bulunan çocuklarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi.
3: Tam alerjilerin en yoğun olduğu dönemdeyiz aslında. Tam bir mevsim geçişindeyiz. Bahar aylarının sonuna ve yaz aylarının başına doğru ilerliyoruz. Tabii böyle olunca da artık polenler, çayırlar, çimenler ve alerjenler gitgide artıyor. Tozlarımız gitgide artıyor. Bu da ister istemez alerjik yatkınlığı olan çocuklarda bazı şikayetlerin oluşmasına sebep olabiliyor.
0: Uzmanlara göre mevsim değişikliğiyle birlikte başlayan uzun süreli öksürük, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler alerjinin habercisi olabilir.
3: Çocuğumuzda alerji olup olmadığı ya da alerjik şikayetlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Eğer mevsim dönüşüyle beraber çocukta devam eden bir öksürük şikayeti oluyorsa, burun akıntıları başlıyorsa, hapşırmalar oluyorsa, gözlerde kızarmalar ya da gözlerde sulanmalar, yaşarmalar oluyorsa çocuğumuzun alerjik olma ihtimali yüksek demektir. Böyle durumlarda tabii soğuk algınlığı ile alerjik durumları birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu tecrübeli gözler ve aileden alınan iyi bir hikayeyle birbirinden ayırmak genellikle mümkündür.
0: Doçent Doktor Özer, alerji ile soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını belirterek doğru teşhis için çocuğun şikayetlerinin ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Çoğu zaman tetkikler çok şart olmamakla beraber tetkiklerden de faydalanabilir alerjileri ayırt etmek için. Alerjilerden korunabilmek için öncelikle neye karşı hassasiyet olduğunu tespit etmek çok önemli. Bunlar genellikle bir şüphe üzerine tespit edilebilir. Bu bazen ailenin öyküsünden, bazen de yapılan testlerle bilinebilir. Testlerin bu konudaki güvenirlikleri hayli yüksek. %80-90'ların üzerinde güvenirlikleri var testlerimizin. Ama testlerde %100 güvenirlik tam elde edemeyebiliriz. O yüzden aileden alınan öykü ve çocuğun klinik durumu bizim için çok değerli. Her çocukta kullanılması gereken ilaçlar ya da alınması gereken tedbirler farklı olabilir. Örneğin bir çocukta polen alerjisi varsa polenlerin özellikle yaygın olduğu öğle saatlerine kadar mümkün olduğunca polenlerden uzak kalmaları tercih edilir. Böyle dönemlerde maske kullanmaları, gözlük takmaları, çocuklardaki işte alerjik rinit semptomlarını, alerjik astım semptomlarının şikayetlerini azaltmakta yardımcı olur. Böylelikle çocuklar atak geçirmeyi de azaltmış oluruz. Çocuklarda aynı zamanda alerjik şikayetlerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, çocuğumuzun alerjik olduğunu biliyorsak mevsiminden önce bazen ilaç kullanmaya başlamak çocuğun ağır hastalıklar geçirmesinin önüne geçebilir. Bu konuda ailelerin dikkatli olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğumuzun alerjeninden uzak kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekir.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nurhayat Varol, uzun yıllar bilgi işlem ve yazılım alanında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Teknoloji dünyasının merkezinde geçen yılların ardından yaşamını değiştirme kararı alan Varol, bir kültür köyü çalıştığı için geldiği Antalya'nın İbradi ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nden etkilenerek burada kalmaya karar verdi.
4: Bölümünden mezun oldum. Akabinde yazılım projelerinde çalışmaya başladım. 2006 yılında Kültürköy projesi için Antalya'nın bir dağ köyüne geldik. Ve bir ekip halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte geldik. Dağların ve doğanın gücünü gördüğümde teknolojinin ve şehrin gücünden daha kuvvetli olduğunu gördüm ve karar verdim. Bir dağ köyüne yerleşmeye karar verdim.
0: 2009 yılında yıkılmak üzere olan bir köy evini yeniden restore eden Varol, yaşamını doğayla iç içe şekilde sürdürmeye başladı. Şehir yaşamının tüketim odaklı yapısından uzaklaştığını belirten Varol, geri dönüşüm ve el işi üretimlerle yeni eserler ortaya koyuyor. Kullanılmayan kumaşları 40 yama tekniğiyle değerlendiren Varol, üretim odaklı bir yaşam biçimini benimsiyor.
4: Bu süreç içinde şehir yaşamının gerçekten artık teknolojiye ve akan günlük yoğunluk içinde teslim olması, insanların buna teslim olmasını görebiliyorum. Öncelikle bu yeni yaşamın rekabetten ve tüketimden uzak, doğayla iç içe.
0: Sanat çalışmalarında doğa, insan ve teknoloji ilişkisini ele alan Varol, Algoritmik Dünya isimli eserinde dijital sistemlerin birey üzerindeki etkilerini sorguluyor. Türkiye'nin en önemli salçalık domates üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Karacabey Ovası'nda yeni sezon öncesi hareketlilik yaşanıyor. Buradan. Üreticiler, hava koşulları nedeniyle geciken pide dikimlerini tamamlamak için tarlalarda yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede dikimlerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve sezonun tam kapasiteyle başlaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bitkisel üretim tahminlerine göre bu yıl ülkede yaklaşık 13 milyon domates üretimi öngörülüyor. Bu üretimin yaklaşık 5 milyon tonluk bölümünü salçalık domateslerin oluşturulacağı tahmin ediliyor. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, ilçenin tarımsal üretimde önemli konuma sahip olduğunu belirtti.
5: Şimdi Manyas genelde çeltik bölgesi olduğu için Manyas'ta domates ekimi çok ciddi şekilde azaldı, kalmadı gibi bir şey. Sadece Karacabey, Kemalpaşa, Susurlu bir iki tane köyü var. Bunlarda bir üretim var.
0: Bölgedeki salçalık domateslerin kalite açısından Türkiye'nin önde gelen ürünleri arasında yer aldığını ifade eden Düzen, bu yıl dikimlerin normal takvimin biraz gerisinde kaldığını ancak çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
5: Tabii ki Karacabey dünyanın hiçbir yerinde bir ilçede 13-14 tane salça fabrikası olan bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü potansiyeli çok güzel. Verimli toprağı var, kaliteli. Birincisi olarak, kalite olarak, renk olarak Karacabey salçası şu anda Türkiye'de bir, dünyada da bire girer yani. Baktığımızda işte bu seneki üretim taahhüt fiyatları çok düşük kaldı. Sözleşmeli ekim fiyatları çok düşük kaldı. 5200 lira şu anda yarısı harmanda, yarısı Şubat ödemeli, Ocak ödemeli. Çiftçi şu andaki savaştan beraber artan maliyetlerde şu anda domates taahhüt imza atan kesin zarar imza atıyor.
0: Üreticiler sezon boyunca elde edecek verimin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin salça sanayisine önemli katkı sağlamasını bekliyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde dededen kalma çiftlikte yıllardır Safkan Karacabey merinosu yetiştiriciliği yapan Emre Sömer, küçükbaş hayvancılığa adım atmak isteyen girişimcilere deneyimlerini aktardı. Yaklaşık 57 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sömer, koyunculuk sektörünün doğru planlandığında kazançlı bir iş kolu olduğunu ancak ciddi emek ve sabır gerektirdiğini söyledi.
6: Herkes birden girmek istiyor. Benim arkadaşlara tavsiyem, yani farklı işleri varsa sıfır damızlıkla başlasınlar. Bu iş aynı sıfır araba gibidir. İkinci el araba nasıl olur? Sıfır araba nasıl olur? O tarzda yani sıfır başlarlarsa daha yani işi görürler. Öğrene öğrene bilmezler. Ya bilmemek ayıp değil. Ya bilmezler. Biz zaten o konuda destek de veriyoruz verdiğimiz işe.
7: Sıfırdan derken kuzudan mı sıfırdan
6: yani
7: alsınlar?
6: Kuzudan yani 5 aylık damızlıktan başlarlarsa her zaman başarılı olurlar. Yani ben şöyle söylerim. Bir sene sen ona bakarsın, 9 sene o sana bakar.
0: Sektöre giriş yapmak isteyenlerin çok küçük ölçekli sürüler yerine daha sürdürülebilir bir kapasiteyle başlaması gerektiğini kaydeden Sömer, yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın başlangıç için ideal sayı olduğunu söyledi.
6: Şimdi bizim çok bir müşterimiz var. 10+1 alan var, 20+2 alan var. O şekilde başlayanlar var. Yani memnunlar, tekrar arkadan tekrar istiyorlar. Yani biz 50, 100 yani maksimum şu an ideal 50 bandında alırlarsa çok zorlanmazlar beslerlerken. Yani bakımını da öğrenirler. Ona göre başarılı olur. Bizim meramız yaz-kış gayet iyi. Yani gördüğünüz gibi hayvanlar kendi işte çobanlarımız var. Onlar belirli saatlerde dışarı çıkartıp akşam getiriyorlar. Bizde meradan yaralanma oranı %80. Biz içeride yem de takviyesi yapıyoruz. Hayvanların kondisyonlarının zaten belli.
0: Trendyol 1. Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Muğla Spor'da bu kez futbol değil romantik bir sürpriz gündeme geldi. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç'ın oğlu Bilal Kıyanç, hayatının en özel kararlarından biri için sıra dışı bir organizasyona imza attı. Kıyanç, sevgilisi Ayşenur Çetiner'e evlenme teklifini gökyüzünde yaptı. sürpriz organizasyon, çiftin yakın dostu Eda Yıldırım'ın kullandığı uçakta gerçekleştirildi. Uçuş sırasında yapılan evlilik teklifi hem heyecanı hem de duygusal anların yaşanmasına sahne oldu. Gökyüzünde gerçekleşen bu özel an çift ve yakınları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Sevginin ve sürprizin buluştuğu bu unutulmaz teklif, çiftin hafızalarında ömür boyu saklayacakları özel anlardan biri olarak yerini aldı.

0: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biliyorsun değil mi?
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Ja, meneer Agnes, het is een beetje negatief soms, hè. Als je iets in mijn goeie bent, ben bana rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Met Kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim, ben şeye sucuktan gelip yedip, ondan sonra benim başım derde oturursun. Değil mi? Tebelli hoca oturursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan, sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de herhalde görürle yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucukta yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksınmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet aşık çocukları. Süper süper doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen hadi durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi ayır işte.
3: Hadi, hadi.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Ja, vlaaglis. Ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets te doen hoort, weet je niet. Ben allemaal naar indik die camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en tasarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim ben şiir sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturma ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de herhalde görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede? Altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıksımen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Onlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efemet aşıkçıkları. Şeker şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hoş.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayır işte.
4: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Mesaj geldi. Parayı hesabından geçir, payını al diyorlar. Senin cebinden bir şey çıkmayacak, sadece aracı olacaksın diye de eklemişler.
2: İşleri yasalsa, saklayacak bir şeyleri yoksa neden kendi hesaplarını kullanmıyorlar?
1: Vergi sınırı var falan demişler.
2: Yalan. Kendi adlarını kullanamıyorlar. Çünkü yaptıkları şey suç. Senin temiz adının, temiz hesabının arkasına saklanıyorlar.
1: Beni kendilerine kalkan mı yapıyorlar?
2: O para senin hesabından geçtiği an bütün kiri senin üzerine kalır.
1: Kimsenin suçuna maske olmaya gerek yok.
2: Şüpheli bir teklif gördüğümüzde kuralımız neydi?
1: Dur, düşün. Her görünen gerçek değil.
2: Dur, düşün, güvende kal. Akşam oldu, dış kapıyı kilitlediniz, çocuğunuz odasında. Güvende sanıyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Kapı kilitli olsa da elindeki ekran ardına kadar açık bir pencere. Oradan içeri zararlı tuzaklar da girer, kötü niyetli kişiler de. Önce o pencereye bir kilit takın. Ücretsiz aile filtrelerini hemen aktif edin. İlk koruma kalkanınız budur. Ama kilit yetmez. Gözünüz üzerinde olsun. Odaya girdiğinizde ekranı hemen kapatıyor mu? Tahammülsüzlüğü, öfkesi arttı mı? Bunları sadece ergenlik deyip geçmeyin. Bir tuzağa düşmüş olabilir. Çocuğunuzu sanal dünyada yalnız bırakmayın.
3: Dur, düşün, güvende kal.

0: TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda gebelikte tiroid ve şeker hastalığı üzerine konuşacağız. Konuklarımız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zeynep Özlem Kılıç bizlerle birlikte. Aynı zamanda dahiliye ve endokrinoloji uzmanı uzman doktor Medya Ayhan da bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: 1966 Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde tıp ihtisası yaptım. Ardından yan dal ve dahiliye ihtisasını Adnan Menderes Üniversitesi'nde Aydın'da tamamladım. Yaklaşık 27 yıldır Aydın'da çeşitli kurumlarda dahiliye ve endokrinoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Zeynep hocam sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Merhabalar. 1968 Samsun doğumluyum. İlk orta lise ve üniversite eğitimimi Samsun'da tamamladım. Sonra ihtisasımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Sonrasında mecbur hizmet Hatay, Manisa, tekrar Aydın derken yaklaşık 10 küsur yıldır da Aydın'da Özel Medinova Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım.
0: Teşekkür ederim. Hocam iki değerli konuğum sizler buradayken sizlerle gebelik ve gebelikte şeker hastalığı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Zeynep hocam planlı gebeliklerde öncesinde ne gibi testler yapılmalı?
2: Evet, ideali gebeliğe düzgün hazırlanabilmek için öncesinde bir problem var mı yok mu onu değerlendirmek lazım ki çözebileceğimiz problemleri gebeliğe halletmiş olarak başlayalım istiyoruz. O yüzden enfeksiyon testlerimiz var. Kan değerlerimizin kontrolü var. Kansızlık olsun istemiyoruz. Vitamin eksikliklerini istemiyoruz ve kronik hastalıklar işte tiroid problemleri, şeker problemleri var mı diye mutlaka değerlendirilmesini istiyoruz. Eğer bunlarla ilgili sıkıntılar varsa işte tiroidi ötüroid yapmaya çalışıyoruz. Şeker problemini regüle etmeye çalışıyoruz ki sağlıklı bir bebek ve sağlıklı bir anne için hazırlıklarımızı yapalım ve düzgünce başlayalım gebeliğe diye.
0: Evet. Diyelim ki bu testlerimizde annemizde, anne adayımızda tiroidle ilgili bir sıkıntı söz konusu oldu. Tiroid tanısı olan anne adaylarımızda takip ve tedavi süreçleri nasıl oluyor peki Medya hocam?
1: Planlı gebeliklerde özellikle kadın doğumcu arkadaşlarımız hani tiroid hormonlarında bir problem saptarlarsa bize yönlendiriyorlar genellikle. Ama öncesinde tiroid problemi olan bazı hastalarımız oluyor bizim takibimizde. Ve bunların büyük bir kısmı aslında doğurganlık çağlarında ve gebelik planlayan hanımlar. Ülkece tiroid hastalıkları açısından oldukça endemik bir bölgeyiz. Yani yaygın görülüyor tiroid hastalıkları. Özellikle hipotiroidi. 10-15 kadından birinde karşımızda çıkıyor. Ve biz bunları tiroid hormonlarıyla tedavi ediyoruz. Bu tedavi sırasında hastamız gebelik planlayabiliyor. Eğer bunu bize bildirirsek hastalarımızdan aslında bunu istiyoruz. Bir gebelik planladıklarında bunu bize bildirmelerini ona göre çünkü ayarlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Mesela normal kullandığımız ilaç dozunu gebelik tespit edilir edilmez %25 arttırmak gerekiyor. Çünkü gebelikte tiroid hormonu ihtiyacı artabiliyor. Gebelikte tiroid hormonları çok çok önemli. Özellikle bebeğin nöral gelişimi açısından çok önem taşıyor. O yüzden mutlaka hasta gebe kaldığında ya da önceden teşhisi varsa mutlaka ölçülmesi gereken değerler. Onun dışında normal popülasyona göre gebe kadınlarda istediğimiz değerler biraz daha farklı olabiliyor. Mesela bir değerlendirmede hastamız baktığında benim sonucum normal, ilaç dozum iyi diyebilir. Ama biz şunu istiyoruz, gebelikte ilk 3 ay, ilk trimester dediğimiz dönemde TSH düzeyinin 2,5'un altında olması gerekiyor. Normal aralıklara bakarsanız 4,5'a kadar normal çoğu kitlerde ama değil. Çünkü gebelikte ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla mutlaka hani hekim kontrolünde gitmeleri gerekiyor eğer önceden teşhis varsa. İkinci trimester ve üçüncü trimesterde ise TSH düzeyi 3'ün altında olacak şekilde ilaç dozu ayarlaması yapabiliyoruz. Bunlar tanılı hipotiroidi hastaları. Bir de hipertiroidi dediğimiz guatrın ya da tiroidin fazla çalışması durumu var. Bunlar da gebelikte çok karşımıza çıkıyor. Özelliği şu açıdan çok önemli. Gebelikte zaten fizyolojik olarak bazı hormon değişiklikleri oluyor. Mesela beta HCG dediğimiz bir hormon var. Bu hormon FSA'yı baskılanmış gibi gösteriyor. Bu da goiter'ı çok çalışıyormuş gibi yansıtıyor. Evet. Halbuki hastanın gestasyonel tirotoksikoz, yani gebeliğe bağlı tiroid hormon problemi var. Bu durumda gerçek bir tiroid hastalığı var mı, yoksa bu hamilelik hormonlarına bağlı bir değişiklik mi? Bunun tanısı biraz zorlaşıyor. Çünkü gebelerde tiroid sintigrafisi kontrendike, yani yapılması uygun değil anne ve bebek açısından. Bu durumda bazı antikor testlerinden faydalanabiliyoruz. Niye bu tanıyı koymak istiyoruz? Çünkü eğer graves ya da başka türlü bir tiroidin organik hastalığı varsa ilaç tedavisi gerekecek. Ama gestasyonel tirotoksikoz dediğimiz gebelik hormonlarına bağlı tiroid hormonlarında bir bozukluk varsa o zaman yakın takip altında tutuyoruz hastalarımızı. Ve gestasyonel tirotoksikoz, gebeliğe bağlı bu tiroid hormon bozukluğu gebeliğin yaklaşık 4. ayına doğru düzelmeye başlıyor kendiliğinden. Dolayısıyla hastayı gereksiz bir ilaç maruziyetine ya da bebeği, anneyi ilaç maruziyetine bırakmamak için bu ayrımın çok iyi yapılması gerekiyor.
3: Evet, burada tiroidle ilgili hastalıkların farklı çeşitleri var sanırım. Anladığım kadarıyla
1: az çalışabilir, evet, çok çalışabilir tiroid. Bunlar önceden tanılı olabilir ya da hamilelikte kadın doğumcu arkadaşlarımız mutlaka zaten tiroid hormonlarına bakıyorlar. Bu tür hormonlarda bir dengesizlik, problem saptadıklarında zaten direkt konsültasyonla ya da iletişimle ortak takip ve tedavi yapıyoruz.
3: Peki Zeynep Hocam, diyelim ki anne adayımızda tiroid hastalıklarından birinin belirtisi var veyahut da hani direkt tedaviye başlandı. Bunun fetüs üzerindeki etkileri nasıl oluyor? Yani olumsuz bir etkisi
2: evet.
3: var mı?
2: Şimdi gebelikteki şikayetler, fizyolojik değişikliklerin yaptığı şikayetler de tiroid hastalıkları çok karışabiliyor. İşte metabolizma hızlanıyor, çarpıntı oluyor, hipertiroid de görebiliyoruz. Evet. Terleme oluyor ya da hipotiroidde halsizlik, uyku hali oluyor. Yani sadece annenin şikayetiyle sizde tiroid var ya da yok yorumunu yapamıyoruz. Hı hı. O yüzden mutlaka endokrinle iletişim halindeyiz tahlillerimizi yaparak. Ve maalesef tiroid problemi ilk 3 aydan itibaren tanı konulup tedavi edilmediği takdirde kendiliğinden olan düşüklere, anomalilere, ölü doğumlara, düşük doğum ağırlıklarına, gelişme geriliklerine, bebek de olabilecek bir sürü anomaliye, kalp hastalıklarına, sindirim sistemine, nörolojik problemlere yol açabiliyor. O yüzden de kullanılacak ilaçları mutlaka tavsiye ediyoruz. Bebeğimizi de korumak açısından, yani hem annenin sağlığı açısından hem de bebeğimizin ilk 3 ay özellikle organ gelişiminin ciddi bir şekilde olduğu bir süreç. Bu dönemde bebeğimizin zarar görmeden bu süreci atlatabilmesi için mutlaka tavsiyelerde bulunuyoruz. Uzun süre takip edilmeyen ve tiroid problemi olan annelerin bebeklerinde dediğim gibi hani anomaliler de oluyor. Her şey yolunda gibi görünse bile ilerleyen süreçte zeka ile ilgili sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Yani mental retardasyon da görebiliyoruz. Ama bunların hepsini takip ve tedavimizle çözebiliyoruz.
3: Evet. Burada biraz daha rol sanırım Medya Hocam size düşmüş oluyor. Yani hani bu hastalıkla ilgili süreci siz biraz daha yönetiyor gibisiniz. Evet. Peki burada tiroid hastalıklarında gebe annenin takip ve tedavisi nasıl olmalı? Yani bu süreçte anne ve bebek açısından belirli riskler var mı yok mu? Nasıl oluyor?
1: Evet.
3: İlerleyiş.
1: Şimdi tabii hem anne için hem bebek için goiter'ın az çalışması da, yani hipotiroidi bunun tıbbi karşılığı veya çok çalışması, tirotoksikoz diyoruz. İkisi de anne ve bebek için riskli. İşte Özlem Hanım'ın bahsettiği şekilde erken doğumdan, işte düşükten veya doğum sonrası bebekte gelişim sırasında konjenital anomalilere kadar problemlere yol açabiliyor. Yani gerçekten bizim için çok önemli hormonlar, tiroid hormonları. Biz özellikle ilk 6 ay aylık kontrol öneriyoruz. Yani aylık. 4 haftada bir tiroid hormonlarının değerlendirilmesini öneriyoruz. Çünkü bebek büyüdükçe özellikle az çalışıyorsa biz dışarıdan tiroid hormonu replasmanı veriyorsak bebek büyüdükçe ihtiyaç artıyor.
3: Evet.
1: İlk etapta bir %25 doz artırımını gebelik planlayan hastalara ilk gebelik tanısında öneriyoruz. Sonraki aylarda da TSH ve T4 düzeylerine göre ayarlamalarını yapıyoruz. Hastamızın daha önceden bilinen bir goiter çok çalışma durumu var, tirotoksikoz durumu var ve tedavi altında. Biz bu hastalarda tamamen tiroid hormonları normale dönmeden, hastalığın aktivitesi yatışmadan gebelik önermiyoruz. Çünkü bunda bazı plazentadan da geçebilen antikor dediğimiz maddeler var ve bebekte de negatif etkilere yol açabiliyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda mutlaka tiroid hormonlarının kontrol altında olmasını öneriyoruz. Tabii anne adaylarımızın, hamilelerin en büyük kaygısı ilaç.
3: Evet.
1: Yani bu hemen hemen her ilaçta bizim karşımıza bu sorular çıkıyor. İşte tiroid hormonu replasmanı alıyorum, dışarıdan takviye alıyorum, zararı var mı? Hayır, dışarıdan verdiğimiz tiroid hormonlarının hiçbir zararı yok. Çünkü zaten vücudun doğal üretmekte olduğu hormonlar. Ama çok çalışanlarda tiroidi yavaşlatmak için verdiğimiz antitiroid ilaçların plazentayı geçiş ve bebekte işte bazı konjenital malformasyon riskleri var. Burada tabii hekimlerin genel olarak yaptığı şey yarar zarar oranı. Yani tirotoksikoz, guatrın çok çalışması mı anne ve bebek için daha zararlıdır yoksa ilaç mı? Bunun seçimini yapmamız gerekiyor. Düşük dozlarda bu antitiroid ilaçlar günde 1-3 tablete kadar oldukça iyi güven aralığında kullanılıyor. Bu şekilde son derece güzel gebelik geçirip işte doğumunu yapıp sağlıklı bebekleri olan bir sürü hastamız var. Yani sonuçta takip, dikkat etme, kontrollerini aksatmama çok gebeliğin önemli. Gidişi ve bebeğin sağlığı açısından en önemli faktörler oluyor burada.
3: Evet. Hocam bu gebelikte tiroidle olan sizinle ilgilenen kısım, bir de diyabet kısmı var burada hani sizin evet. dahil olduğunuz. Şimdi diyabetli bir annede, yani diyabet hastası bir annede bu süreç nasıl ilerliyor? Tedavi, tanı süresi nasıl oluyor?
1: Şimdi diyabet sıklığı toplumda oldukça fazla. Evet. Tabii obezite sıklığı artıyor. Doğurganlık yaşındaki kadınlarda da yine aynı şekilde fazla evet. kilo problemleri, hareketsiz yaşıyoruz hemen hepimiz. Bunlar şeker riskini artıran faktörler. Şimdi bildiğimiz genel iki büyük grup var. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet diye. Hı hı. Tip 1 diyabet insülinin olmadığı, genelde daha erken yaşlarda, çocukluk yaşlarında başlayan diyabet tipi. Ve bu hastalarımız insülin kullanmak durumunda. Eğer diyabetleri regüle ise, istediğimiz hedefler içindeyse, çok ciddi şekere bağlı komplikasyon oluşmadıysa, yani organ hasarları oluşmadıysa, bu hastalarımızın gebelik süreçlerinde mevcut insülin dozlarını ayarlayarak evet. çok güzel bir gebelik ve gebelik sonrası elde edebiliyoruz. Yine tip 2 diyabet, bunlarda insülin direnci ön planda oluyor, kilo problemi ön planda oluyor. Onlarda da daha öncesinde yine regüle olmasını istiyoruz. Ama planlı gebelik varsa mutlaka şekerin regüle olmasının dışında bu oral antidiyabetik dediğimiz ağızdan verdiğimiz bütün şeker ilaçları plazentaya geçebiliyor. Metformin dediğimiz çok genel bir grup var, çok kullanılan. Onunla ilgili ilk 3 ayda kullanımıyla ilgili çalışmalar olsa da biz daha güvenli yolu tercih ediyoruz ve plazentadan geçmediği için insülin.
3: Evet.
1: Yani tip 2 diyabetli bir hastamız var. Şekeri regüle veya değil ama gebelik planlıyor. Biz bu hastaya oral antidiyabetiklerini ağızdan aldığı haplarını kesip

0: korelasyonunu gösteren bir test. Mutlaka A1C'nin 6,5'un altında olması, hatta hipoglisemiden yani şeker düşmesinden çekinmiyorsak 6'nın altında olmasını istiyoruz. Açlık şekerlerinin gebelik öncesi 110'un altında olması, hatta bazı otoriteler bu konuda biraz daha katı 95'in altında olsun diyorlar. Gebelik boyunca zaten öyle istiyoruz da gebelik öncesi ve tokluk şekerinde 155'in birinci saat tokluk şekerinde 155'in altında olmasını mutlaka istiyoruz. Tabii şu an günümüzde insülinlerin olması, tedavi seçeneklerinin, ekip olarak çalışabilme imkanlarının olması müthiş bir şey. Çünkü 1970'lere kadar diyabetik hamilelerin %90 fetüs kaybı, yani düşük, maalesef, ve %30 da anne kaybıyla sonuçlanıyordu. Eğer böyle ekip halinde eğitimiyle, diyetiyle, işte insülinle takip ettiğimizde şimdiye kadar maşallah diyeyim hiç negatif sonuç almadık. Maşallah. Çok yüz güldürücü sonuçlarımız, aynen, var.
1: Evet, işte dediğiniz gibi teknoloji ilerliyor, tıp ilerliyor. Buna ayak uydurmak, annenin de bu konuda, yani ailenin de bu konuda bilinçli olup takiplerini aksatmaması gerekiyor. En önemlisi o. Evet. Geçmişten günümüze değişen şey teknoloji ve tıp. Evet. Onları iyi faydalanmak gerekiyor. Peki Zeynep Hocam, diyabetik anne bebeğinin yaşayabileceği riskler nelerdir?
2: Şimdi diyabetik anne bebeği aileden geçen hastalıklarla da olabilir. Hı hı. Beslenme problemleriyle de olabilir. Geçirilen karaciğerle ilgili sıkıntılarla da olabilir. Ama bildiğimiz tek şey var, mekanizma ne olursa olsun, yüksek şeker, annedeki yüksek şeker bebek için toksik etki yapıyor. Hı hı. Ve direkt özellikle kontrolsüz giden biz bir gebeliği tespit ettiğimizde o bebeğimiz bir aylık oluyor zaten. İlk 3 ay dediğimiz gibi organ gelişiminin en yoğun olduğu süreç olduğu için bu süreçte kontrolsüz giden bir şeker, hı hı, bebeğin ciddi anomalilere sebep, ciddi anomalilerin olmasına sebep olabiliyor. O yüzden hani benim şekerim çok yüksek değil ya da ben şekerle çok yemiyorum gibi şeyleri çok sağlıklı bulmuyoruz. Yani mutlaka ciddi takipler gerekiyor. Görebileceğimiz ve göremeyeceğimiz anomaliler için. Dolayısıyla mutlaka diyet önemli ama ilaç tedavisi de mutlaka önemli. Ve işte evet, insülin iğne olduğu için çok korkuyorlar ama bebeğimiz ve anne için de en iyi olabilecek tedavi de aslında, evet, o. Onları mutlaka dikkat etmelerini istiyoruz. Bebeğimizde kalp hastalıkları olabiliyor. Yine nörolojik problemler olabiliyor. İşte santral sinir sistemi problemleri olabiliyor. Omurgada açıklıklar, riskler olabiliyor. Bunlar, evet, gözle görebileceklerimiz. Ve her şey iyi gibi görünüyor olsa bile bizim en büyük kaygımız, biz son haftalarda bile anne karnında gebelik kaybını yaşayabiliyoruz. Yani o kadar çok bekliyoruz. Evet. Şeker sanki iyi gibi gidiyor. Arada bir yükseliyor ama o arada bir yükselmeler aslında bebekle annenin, işte o plasentadan geçen şekerin düzgün regüle olmaması, bebekte ani hipoglisemilere ve hem bebeğin kaybına hem de Allah korusun anne karnında kaybetmesek bile işte oksijen ve şeker problemi de yaşayacağı için zeka ile ilgili sıkıntılara da sebep oluyor. O yüzden diyet artı tedavi hem annemiz hem de özellikle bebeğimizin sağlıklı doğması için çok önemli. Kontrolsüz diyabetlilerde gördüğümüz en masum gibi görünen şey işte makrozomi dediğimiz iri bebekler. Yani bebeğimizin de karaciğeri etkileniyor. Ve iri bebeklerdeki en büyük sıkıntımız da normal doğumu engelliyor. Bunlar normal doğumu engellediği gibi işte omuz takılmaları olabiliyor, zor doğumlar oluyor. Hem anne hem bebek için travmatik doğumlar olabiliyor. Bebeğin kafası ve bedeni büyük olduğu için geçişi problemli oluyor. İşte beyin kanamaları görebiliyoruz. Bunu sezaryenle da yaşayabiliyoruz. Yani o yüzden hani biz sezaryenle iri bebekteki riski sıfıra düşüremiyoruz maalesef. O yüzden bunun kontrolü gebelik öncesi ve gebelik sırasında diyabetin kontrol altında olması, bebeğin de haftasıyla uyumlu, düzgün bir şekilde büyümesiyle mümkün oluyor. Evet. Onun dışında bebekte, İri bebekliğin dışında doğduğunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Solunum sıkıntıları olabiliyor. Oksijensiz kaldığı dolayısıyla yine beyinde problemler yaşayabiliyoruz. Akciğer gelişimiyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden ideali gebelik öncesi diyabetin kontrolü, neyse sebebi, yani ailesel ya da sonradan olan neyse sebebi ve gebelikte de ciddi bir şekilde takibi gerekiyor. Evet. İlaçların düzgün kullanılması, diyet kontrolü ve egzersizi mutlaka öneriyoruz bunlara da.
1: Peki hocam, bu gebelik diyabeti diye bir şey de var. Burada kimler risk, evet, altında, bu neden oluşuyor?
2: Evet. Hani gebelik hormonları, evet, gebelik hormonları vücutta bir sürü şeyi değiştiriyor. Evet. Bu şekilde ilerleyen haftalarda, gebelik şekeri erken haftalarda gördüğümüz bir durum değildir. Yani erken haftalarda, yani ilk 3 ayda gördüğümüz şeker gebelik şekeri olarak kabul etmiyoruz. Yani onun ya öncesinde bir...

0: glukoz intoleransı söz konusudur ya da ailesel bir geçiş söz konusudur. Biz gebelik şekerini 5. aydan sonra görüyoruz.
1: 5. ay.
0: Evet. Bu da en büyük problemimiz annenin beslenme problemi. Yani hızlı kilo artışı, karaciğerdeki sıkıntılar, artı gebelikte salgılanan işte kortisoldu, HCG'ydi gibi hormonların insülin rezistansını artırmasıyla oluyor. O yüzden de biz gebelik şekeri takibini, yani hiç hep diyeti öneriyoruz ama 5. ayda yaptığımız, 5. aydan sonra yaptığımız şeker kreme testleriyle değerlendiriyoruz. 24 ile 28. haftalarda. Ama eğer annenin daha önceki gebeliğinde böyle bir gestasyonel diyabet hikayesi varsa ya da ailede böyle bir hikaye söz konusuysa, biz daha erken haftalarda da şeker eklemeyi öneriyoruz. Açlık 1. saat, 2. saat mutlaka bakıyoruz. Hemoglobin A1C mutlaka bakıyoruz. Biyokimya değerleriyle karaciğer tahlillerine mutlaka bakıyoruz. Ona göre en erken dönemde test edip en erken şekilde kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu bebek için önemli. Gelişimi için, organ gelişimi için, zeka gelişimi için. Ama anne için de önemli. Çünkü anneye de doğumdan sonra da sıkıntılar ve riskler yaratmaya devam edebiliyor bu durum. O yüzden ama bizim tespitimiz ilk 3 ayda kan şekeri takibi, hemoglobin A1C. İkinci 3 ayda mutlaka şeker yükleme testimizi yapıyoruz. Hani şey diyor, söylüyorlar bize, biz açlık bakıyoruz, tokluk bakıyoruz ama istediğimiz cevabı alamıyoruz. Yani bizim ideali işte 75 gram, 50 gram, 100 gram glikoz vererek, evet, karaciğerin ona verdiği reaksiyonu ölçmek. Yani biz onu bir bardak şekerli su için bakalım ne olacak diyerek doğru değerlendirmeyi sağlayamıyoruz. Doğru. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü de, Sağlık Bakanlığı da mutlaka şeker yükleme testinin yapılmasını tavsiye ediyor.
1: Konu buraya gelmişken ama bazen bununla ilgili de anneler adaylarından veya aile tarafından şeker yüklemesine karşı bir tepki de oluşuyor, evet, ister istemez. Evet. Buna biraz daha açıklık getirmek gerekirse, bu konu üzerine biraz daha yoğunlaşmak istiyorum hocam.
0: En büyük korkuları
1: neler söylersiniz?
0: Yani glikoz ve pakette alıyorlar, ilaç, evet, gibi değerlendiriyorlar ve işte onu içtikten sonra şeker problemi ortaya çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani hepimiz normal beslenmemizde belli bir miktar karbonhidrat tüketiyoruz zaten. Tabii. Ki gebelerimiz bebek yüzünü göstersin ya da hareket etsince çikolatayı zaten,
1: evet, yiyorlar. Evet, meyve suyuyla, çikolatayla beklenir.
0: Aynen, yani o rutinimizde yani olan bir şey zaten. Çok tavsiye etmediğimiz halde. O yüzden içilecek 100 gramlık şekerde bile bebeğimize veya annemize zarar veremeyiz zaten. Yani biz normalde yediğimizde de kalori hesabında da böyle bir şey yok. O yüzden hiç tedirgin olmasınlar. Lütfen yaptırsınlar. En erken tespit en güzel sağlıklı bebeği bize sağlayacaktır. O yüzden içleri rahat olarak şeker yükleme testini yaptırmalarını istiyoruz.
1: Evet. Yani çünkü bu şeker yüklemesinde en gizli, evet, olan herhangi, evet, bir sıkıntı ortaya çıkmış oluyor. Kesinlikle. Kaybedeceğimiz bir şey yok.
0: Aynen.
1: Ama yaptırmazsak, evet, maalesef sonuçların, evet, çok,
0: yani
1: ağır
0: hem
1: olabileceği.
0: Hem anomaliler, hem akciğer problemleri, hem zeka problemleri ve en büyük kaygımız da tabii ki her şey normal gibi görünse bile bir anda bebek kaybı.
1: Evet.
0: Yani onların hiçbirisini istemiyoruz tabii ki bizler.
1: Yani bir ailenin başına,
0: evet,
1: gelebilecek,
0: evet,
1: en kötü
0: 9. ayda hele maalesef hiç istemiyoruz.
2: Doğru. Şeker yükleme testleri uzun yıllardır yapılıyor ve geçmişe dönük bakıldığında bunun ne anne üzerinde ne bebek üzerinde negatif bir etkisi olmadığı görülüyor. Özlem Hanım da söyledi zaten, yani zaten sorun var aslında. Biz onu açığa çıkartıyoruz şeker yüklemeyle. Hani bu yapıldı, ben şeker oldum değil.
0: Evet,
2: bu,
0: evet,
2: düşünce tarzı oldukça yanlış.
1: Evet.
2: Yani bir gram bir dilim baklava yaklaşık 60 gram glukoza eşdeğer karbonhidrat ve şeker içeriyor.
1: Yani bir gram gün içerisinde bunu fazla
2: tüketiyor yani. Evet, evet, evet.
1: Peki Medya Hocam, gestasyonel diyabette anne bakımı beslenmesi nasıl olması gerekiyor?
2: Şimdi gestasyonel diyabette normal diyabetik hastalarımızdan çok farklı bir beslenme tarzına geçmiyoruz. Zaten kilo verdirici ya da diyet gibi, nasıl diyeyim, kilo verme diyeti gibi bir beslenme tarzı önermiyoruz. Genelde 3 ana besin grubu, işte karbonhidratlar, proteinler ve yağlardan gelen kaloriyle gebeliğe götürüyoruz. Ve istediğimiz kilo artışı seviyesi gebelik öncesi vücut kitle endeksine göre belirleniyor. Eğer bizim hastamız daha öncesinde çok kilolu bir hastaysa, gebelikte 5-9 kiloya kadar normal bir artış kabul edebiliyoruz. Ama çok zayıf bir hastaysa, 15 kilo daha alsa, hani çok sıkıntı olmayabiliyor. Daha önceki vücut kitle endeksi burada yol gösterici olabiliyor. Onun dışında tabii kadın doğumcu arkadaşlarımız ultrasonografilerinde bebekte irilik, suyunda azlık, fazlalık takip edebiliyorlar. Bu durumda kilo artış hızını ve şeker düzeylerini tekrar bir değerlendirmek gerekiyor. Diyette sağlıklı ve doğal gıdaları öneriyoruz. İşlenmiş paket gıdalardan kaçınılmasını öneriyoruz. Meyve, işte sebze, protein, et, süt, balık, yoğurt, yani bunlar belli miktarlarda hamilelerimizin güvenle tüketebileceği ürünler. Bazen gestasyonel diyabette bu glisemik indeksi yüksek dediğimiz kan şekerini hızlıca yükseltip sonra tekrar düşüren gıdalar olabiliyor. Onlardan kaçınmak gerekiyor. Onun dışında mesela hastalarımız meyve suyunu sağlıklı diye tercih edebiliyorlar. Halbuki meyve suyundan çok meyvenin kendisini yemek. Çünkü posasından da faydalanmak istiyoruz.
1: Bağırsaklar için orası da gerekli aslında, değil mi?
2: Tabii ki posasından da faydalanılması gerekiyor. Onun dışında iyot. İyotlu tuz kullanmalarını öneriyoruz. Bu gestasyonel diyabetle ilgili değil ama genel hani, beslenme takviyesi olarak. Çünkü bir gebenin günlük iyot ihtiyacı yaklaşık 250 mikrogram. İyotlu tuzdan yaklaşık bunun 150 mikrogramını karşılayabiliyorlar normal tuzlu beslenen bir gebe. Ama hastada bir tuz kısıtlaması yapılıyorsa başka bir nedenle, o zaman mutlaka dışarıdan takviye edilmesi gerekiyor. Günlük 1200 mg düzeyinde bir D vitamini takviyesi öneriliyor. Onun dışında işte yine balık ve deniz ürünlerinde iyot miktarı yüksek. Onun dışında tabii kan değerlerine göre de arkadaşlarımız vitamin, mineral eksikliği olduğunda onların takviyelerini kadın doğumcu arkadaşlarımız veriyorlar. Hamilelik şekerinin tabii beslenme neredeyse ilaç tedavisi kadar önemli.
1: Önemli, evet.
2: İlk başta hamilelik şekeri çıktığında hastalarımız bir panikliyor. Ne yapacağız, işte ilaç mı falan. Biz diyetisyenimizle görüştürüyoruz. Aslında bu hani çok güzel bir ekip çalışması. Evet. Beslenme, tıbbi beslenme tedavisi diyoruz. Diyet sözünü de çok kullanmıyoruz aslında. Tıbbi beslenme tedavisi. Tedavi aslında bu.
1: Evet.
2: Ve çok güzel bir şey. Buna hani gerçekten dikkat eden hastalarımızın %80'i insülin gereksinim duymadan gestasyonel diyabette doğuma kadar ulaşıyorlar. Yani bu çok yüksek bir oran. Demek ki ne kadar önemli. Onun dışında kadın doğum açısından bir sakınca yoksa, hani bir düşük tehdidi vesaire, hastamızın egzersiz yapmasını istiyoruz. Günlük
1: hayatın
2: yürüyüşler
1: aslında çok önemli. Hem beslenme hem spor. Burada yine karşımıza çıkıyor ama.
2: Evet. Yani çünkü bacak kasları çalıştığında vücudumuzdaki glukozu kullanıyor. Ve vücuttaki en büyük kas grubu. Onu da en güzel ne çalıştıracak? Yürüyüş çalıştırıyor. Dolayısıyla hani hem hamile şeker hastalarında hem hamile olmayanlarda herkes de şekeri çok güzel düzenleyen bir bedava etkinlik diyelim yürüyüşe.
1: Hem zihin dinginliği açısından da yürüdükçe düşüncelerden arınır. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek? Bu kaygılardan da arınmış oluruz.
2: Evet. Şimdi aklıma geldi. Bir de yani mesela şeker hastaları hamile kalmasın mı? Mesela böyle kaygıları olan hastalarımız olabilir. Öncesinde eğer iyi takip ve tedavi edildiyse gebelik açısından çok endişelenmeye gerek yok. Gebelikte de iyi takip edilmek kaydıyla. Ama mesela uzun yıllar şekeri iyi gitmemiş hastamızın. Buna bağlı gözünde işte retinopati dediğimiz göz damarı hasarı olmuş. Veya böbrek hasarı oluşmuş işte. Nefropati diyoruz buna, diyabetik nefropati. Bu hastalarımızda gebelik yüküyle birlikte bu durumların kötüleşme riski var.
1: Ayırt edebilmek çok önemli aslında orada o zaman.
2: Evet, en baştan kontrolle gitmek
3: ne
2: önemli.
3: Gebelik öncesi takip gerekiyor.
2: O yüzden o hastalarımıza hani tabii çok kesin bir şey diyemezsiniz. Bunlar bireysel tercih ama gebelikten kaçınmaları hani bu hem bebek açısından hem anne açısından, çünkü bu nefropatiyi ilerletebiliyor ya da göz bulgularını ilerletebiliyor. Uygun bir seçenek olabilir ama hastamız işte veya danışanımız böyle bir tercihte bulunuyorsa da ondan sonra iyi takibini yapmak, işte göz dibi kontrollerini göz hekimi arkadaşlarla veya işte idrarda protein kaçağını falan çok iyi takip etmek gerekiyor.
1: Peki diyelim ki hocam böyle bir hasta vakamız var elimizde ve hani gebeliğe hazırlanıyor. Hazırlık süreci ne kadar sürer mesela? Bu vücudu hazırlama veya da bu diyabeti biraz daha baskılama için bir tedavi yöntemlerimiz var mı? Burası nasıl ilerler?
2: Yani başından bahsettiğimiz şeyler aslında daha önceden teşhisi konulmuş bir şeker hastası gebelik planlıyor. Ama düzende değil, yani regüle değil. İşte A1C'si yüksek, ondan sonra şekerleri yüksek gidiyor. Bunlar da düzenleyene kadar gebe kalmamasını öneriyoruz. Yani A1C'yi 6,5'un altına çekene kadar.
1: Yani belli bir zaman dilimi söyleyeyim o zaman.
2: Bunun ne zamanda başarır, hasta ne kadar uyumludur, evet. Hani diyetine ne kadar dikkat eder veya söylenenleri ne kadar uygular. Tabii biraz bireysel şeyler ama ortalama 3 ila 6 ay arasında eğer hastamız da bizimle takım gayretli. Halinde, evet, ekip halinde çalışırsa çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
1: Evet. Gerçekten dediğiniz gibi hepsi emek isteyen, sabır isteyen ve kişinin kendisi için de yapması gereken şeyler. Ya burada hastalığında bitiyor bence tamamen olay. Çünkü zaten çok güzel bir ekip var. Beslenmesinden, doğumuna, diyabetinden, tiroidine kadar her şeyi siz titizlikle incelerken anne adayımızda ne kadar özveriyle yaklaşırsa o süreç daha güzel ilerler. Zeynep Hocam, diyelim ki artık doğumumuz gerçekleşti. Doğumdan sonra bu takip nasıl olmalı?
0: Şimdi biz gebelik sırasında takiplerimiz rutinde gebeliği tespit ettikten sonra ayda bir gidiyoruz. 32. haftada biraz daha sıklaşıyoruz. Yani diyabetik bir anne bebeğinde ya da tiroid problemi olan bir anne bebeğinde de ekstra değil. Biz rutinimizde ayda bir endokrinle beraber takibimizi yapıyoruz. 32. haftada daha sık takip ediyoruz. 32-34 NST ekliyoruz rutin muayenemize. Ultrasonla suyunun miktarı ve bebeğin büyümesini ayrıca takip ediyoruz mutlaka. Ama normal gebe takibinden çok daha farklı değil. Asıl tabii gebenin kendisini de takip etmesi, evde şeker kontrolünü, şeker takibini yapması önemli. Doğum eylemi sırasında neler yapıyoruz? Şimdi diyabetik tanısı koyduysak eğer anneye, zaten hani biz serumlar falan takıyoruz. Onda işte glikoz içeren, şeker içeren serumlardan biraz daha uzak duruyoruz ya da daha kontrollü veriyoruz. Bazen bebeğimizin kalp atışı istediğimiz gibi olmadığında biraz glikoz içeren mayeler vermemiz gerekebiliyor. Ama işte aktif doğum eylemi olmadığı dönemde, yani rahimin 4-5 santimden açılmadığı süreçte kan şekeri takibimizi 2-4 saatte bir yapıyoruz. Ama artık aktif doğum eylemi başladı, 4-5 santim oldu, ağrılarımız düzenli, doğum başladı dediğimizde saat başı kan şekeri takibi yapıyoruz. Maksimum 2 saatte bir. Ona göre mayesini, kullanacağı serumlarını değiştiriyoruz. Ona göre sonuçlarımızı endokrinle beraber değerlendiriyoruz. Ve doğum sonrası da takiplerimize devam ediyoruz. Yani genelde şeker problemi doğumla beraber normale dönmüş gibi görünüyor ama yani bebek bitince ve gebelik sonlanınca evet birazcık daha farklılaşıyor ama anne için de bebek için de takibe devam etmek gerekiyor. Yani bir anda bırakamıyoruz. Hem doğum sonrası işte 1-2 günlük süreçte yine sık takip şeker için. Diyetine dikkat, şekerine devam, belki bir insülinine devam hatta bir anda kesemiyoruz da. Aynı şekilde bebeğimiz için de, yani bebeğimizde de hipoglisemi atakları olabiliyor bu dönemde. Hipoglisemi işte oksijenizasyonu bozup yine beyinde problemler yapabiliyor. Hem solunum sıkıntıları hem beyin kanamaları, tetani kasılmaları. Bunu da çocuk doktorumuzla katıyoruz bu sefer bu işin içine. Hep beraber yani bebeğin anne yanında, yedeğin doğanda işte oksijen desteğiyle işte damar yolu açılarak hipoglisemi atağa geçirmesin diye ona belki şeker içeren, glukoz içeren mayi desteğiyle kontrollü bir şekilde böyle şakır şakır da açıp veremiyoruz tabii ki. Onu da çocuk doktorumuz da işin içine katıp hem bebeğimizi takip ediyoruz. Anneye işte bebeğin beslenmesiyle ilgili özellikle bilgi veriyoruz. Yani emzirmesi annenin şeker probleminin de kontrolünde yardımcı oluyor. Emzirmesi bebeğimizin şeker kontrolünde de bebeğimize yardımcı oluyor.
1: Şifa bir yandan.
0: Sık aralıklarla, aynen öyle. Sık aralıklarla emzirme, işte bilirubin yükselmesin diyoruz, o yüzden öneriyoruz. Mesela bazen şekerli su vermeye kalkıyorlar bebeklerimize. Onu istemiyoruz ama yani bilinen, nasıl diyeyim böyle, evet şeker kontrolü yapıyoruz ama direkt şekerli su vermiyoruz bebeklerimize. Anneyi emzirtmeye çalışıyoruz. Evet. Çocuk doktorumuz, endokrin hep beraber doğum sonrası takibi mutlaka yapıyoruz. Şeker takibini bitirmiyoruz. Taburcu ettikten sonra da yine endokrinle annenin takibinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bir süreç daha devam etmesi gerekiyor. Çünkü diyabetik anne bebeklerin, diyabetik annelerde ilerleyen süreçte çok daha erken yaşta %50 oranında şeker problemini kronik hastalık olarak görebiliyoruz. Yani ne kadar normale dönmüş gibi görünse bile ilerleyen o 5-10 yıllık süreçte annenin de şeker hastası olması riski yüksek görülüyor. Evet. O yüzden endokrin uzmanlarımız da kendi belirledikleri süreçlerde şeker takibine devam ediyorlar. Diyet, gerekirse ilaç, tablet, gerekirse insülin. Onları, o kısmını onlara bırakıyoruz.
1: Evet. Şimdi anne kısmına gelelim Bediye Hocam. Burada nasıl oluyor doğumdan sonra takip süreçleri, beslenmesine nelere dikkat etmesi gerekiyor özellikle?
2: Şöyle, Yani bunu biraz ikiye ayırarak konuşmakta fayda var. Birisi daha önceden diyabetik tip 1 veya tip 2 diyabetik hastalar. Tip 1'ler zaten insülin kullanması mecburi olan hastalar. Doğum sonrası da insülin ihtiyaçları gebeliğe göre azalıyor ama devam ediyorlar aynı şekilde. Tip 2'ler için doğum oldu, biz işte ağızdan haplarımıza geri dönelim mi sorusu oluyor. Ama tabii emzirme durumu devreye giriyor. Ve bu ilaçların pek çoğu sütte de atıldığı için doğum sonrası eğer şekerler yüksek giderse biz burada yine insülinle devam ediyoruz. Hamilelik şekeri nedeniyle takip ettiğimiz hastaların büyük bir kısmında doğumla birlikte şekerler genelde düşüyor. Biz hastamız taburcu olduktan sonra da evde şeker ölçümlerini yapıp işte genelde sistemimiz çok iyi şekilde diyabet hemşiremize WhatsApp üzerinden atıyorlar sonuçlarını. Sonuçlar iyi bakıyoruz, insülinlerini kestiriyoruz. Ama takibi bırakıyor muyuz derseniz takibini bırakamıyoruz. Özlem hocamız da söyledi. Bu annelerin yaklaşık %50'si 10 yıl içinde diyabet geliştiriyorlar maalesef.
1: Evet.
2: O yüzden doğumdan yaklaşık 1,5-2 ay sonra tekrar bir şeker yüklemesiyle değerlendirilmesi öneriliyor bütün kılavuzlarca. Eğer o da normal çıktıysa 1 ila 3 yılda bir bu annelerin takibi gerekebiliyor. Bebekleri takip edelim mi? Bu bebekler de obezite, diyabet gelişimi açısından risk altında oluyorlar. Daha önceden bilinen tip 1 diyabeti olan hastaların, annelerin bebeklerinde yaklaşık %1-2 oranında tip 1 diyabet gelişebiliyor. Tip 2 diyabeti olanlarda ise %25-30'lara varabiliyor. Hamilelik şekeri geçirenlerde ise böyle net bir oran belli değil ama bir miktar obeziteye yani fazla kiloya ve diyabete yatkınlık oluşabiliyor. Evet. Bu nedenle bu çocukların da tabii daha yakından takip edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Peki hocam ben şey de sormak istiyorum aslında. Günümüzün beslenme alışkanlıklarıyla bahsettiğiniz evet. gibi bu diyabet artık çok artmış durumda.
2: Maalesef.
1: Bu şekildeki vakalarda peki bir artış söz konusu mu size gelen son zamanlarda?
2: Tabii
1: bunu
2: ki.
1: Hani bununla üzerine biraz daha değinmek gerekirse beslenme biçimini nasıl yapsınlar? Bu diyabetten nasıl korunsunlar? Hani Medya hocam burada size biraz söz hakkı vereceğim.
2: Şöyle ülkemizde de yapılan çalışmalar var. TÜRDEP diye geniş çaplı çalışmalar. 1970'lerde hamilelik şekeri oranı toplumda %5,5 iken en son 2018 verilerine göre %14,5'lara çıkıyor. Bu demek oluyor ki normal toplumda da tabii şeker artıyor ama hamilelerde de hamilelik evet. şekeri oranı artıyor. 6 hamile kadından birisi hamilelik şekeri yaşıyor.
1: 6'da birisi.
2: Çok yüksek bir oran.
1: Evet. Ama zor da bir süreç çünkü aslında.
2: Evet. İlk zaten hani böyle bir teşhis aldıklarında biraz üzülüyorlar, sıkılıyorlar. Burada aslında tabii hani moral motivasyon da çok önemli. Bizim bu süreci mesela gebeliğe çok kilolu olarak başlayıp bebek çok sağlıklı gelişiyor. İşte uygun kiloda, uygun boyda, şekerlere gidiyor. Ve hasta gebelik öncesi kilosundan daha düşük doğuma giren hastalarımız da oluyor. Genel olarak hastalarımızda aslında çok fazla uyum problemi yaşamıyoruz. Çünkü hani çok detaylı anlatıyoruz gerçekten. İşte diyetisyenimiz tıbbi beslenme tedavisini, diyabet hemşiremiz ölçümlerinin nasıl olması gerektiğini, hani kolay ulaşım sağlayabiliyorlar evet. telefonla. Artık hani teknoloji dedik ya hep bu kolaylıklar hani hasta uyumunu da çok arttırıyor. Bir de moral motivasyon olduğunda sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Ha, diğeri ise genel olarak tabii toplumsal bir sorun. Artık hani buna endemi, pandemi hani ne denilebilir? Obezite yüzyılı diyebiliriz. Hani oranlar gerçekten çok yüksek.
1: Çok yüksek maalesef.
2: Gıdalarımız hani çok sağlıklı değil maalesef. Onun dışında hazır işlenmiş gıda tüketimi arttı. Karbonhidrata ulaşım çok fazla. Şekere, çikolataya işte şeye.
1: Talep de ama, çok fazla.
2: Evet. Çünkü lezzetli. tatlı. Evet hocam. Ama tatlı şeylerin de sakıncaları fazla olabiliyor. Şimdi o yüzden mesela hamburger. Hani kaliteli kalori, bir de kalitesiz kalori diye bir ayrım, evet, yapacak olursak. Yanında bunun işte kızarmış patates yemediğinizde, evet, ekmek ve köfte değil mi? Yani sağlıklı bir gıda. Ama yanına işte özellikle endüstriyel kızartılmış bir patates eklediğinizde, evet, bu sağlıksız bir gıdaya dönüşüyor.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla hani ev yemekleri, paketli gıdalardan uzak durulması. Bunları söylüyorum ama mesela utanarak söyleyeceğim. Ben de bisküviyi çok severim. Ama evet, ne yapıyorum? Miktarını az tutmaya çalışıyorum. Hani zararlı olmasın diye. Özellikle çocuklarda paketli ürünlerden çok ciddi kaçınmak gerekiyor. Ev yemekleri en sağlıklısı. İşi veya okulu nedeniyle dışarıda beslenmek durumunda kalanlarda da fast food bile olsa işte o patatesi oradan çıkarttığınızda o gıda biraz daha pardon sağlıklı hale dönüyor. Veya kola yerine yanında ayran tükettiğinde o gıda daha sağlıklı hale, evet, dönüyor.
1: Teşekkür ederim hocam. Zeynep hocam siz neler söylersiniz?
0: Bir de tabii burada eşlerin ve ailelerin de desteği çok önemli. Şimdi gebe olduğunda bebeği beslemesi için anne adayının daha çok yemesi gerektiği düşünülüyor. Evet. Ama işte dediğimiz gibi yemek yemek değil, düzgün beslenmek önemli. Sağlıklı beslenmek önemli. Hele bir de canı bir şeyler çekerse, hani gece kaç olursa olsun, tatlı da olsa, pasta da olsa, börek de olsa,
1: aşeriyor,
0: lütfen yemesinler. Etraftakiler de desteklesinler. Yani hani yiyecekse de hep söylüyoruz, küçük bir porsiyon. Tabii ki aç kalmayacaklar. Tabii ki canı çektiğinde nefsini kontrol edebilecek kadar diyoruz yiyin. Ama işte etrafındaki, yakındaki kişilerin, annelerin, anneanne adayların, babaanne adayların, baba adaylarının anneye biraz destek olmaları lazım. Yani onların da yeme düzenlerini biraz anneye göre ayarlayıp çünkü
1: en azından özendirici yani, bir evet, evet, görüntü, evet, olması
0: yani
1: lazım.
0: Yani işte iştahsızlık oluyor. Sevdiği neyse onu yesin. Öyle değil. Evet. Ya da işte dün yiyemedi, bugün bunu yesin. Öyle değil yani. O yüzden evdeki ekibin de anneye destek olup onu doğru beslenmeye yönlendirmesinde fayda var. Çok farklı yiyecekler önermiyoruz. Yani evde sebze yemeğini yiyin tabii ki diyoruz. Yani tavsiyemiz mesela, benim tavsiyem diyorum ki yağ oranınızı ve tuz oranınızı birazcık azaltın. Sebze mutlaka yiyin. Yani börek hiç yemeyecek misiniz? Tabii ki yiyeceksiniz. Ama bir dilimde durmaya çalışın. Yani o tabağı bitirmeyin. Yani ya da çok canınız çekti. İşte dondurma tabii ki bir top yiyin ama işte tabak, evet, dolusu yememeye çalışın.
1: Porsiyon çok önemli.
0: Evet. Yani etrafındakiler de sen gebesin ye demesinler. Çünkü bu işin sonu gerçekten hem anne hem bebek için çok sıkıntı yaratıyor.
1: Gerçekten öyle. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. Pardon, sözünüzü kestim. Benim Zeynep hocama bir sorum olacak. Eskiden hani böyle doğum sonrası işte sütün artsın diye helva.
1: Evet.
2: İşte
0: tatlı yediğinizde işte sıvı ihtiyacı artıyor ya. Asıl amaç aslında sıvıyı tüketmeleri. Yani sütü artıracak şey tatlı değil aslında. Sıvı tüketimi. Su bile içseniz bir şekilde bebek emzirdiğinizde ve doğum yaptığınızda zaten o fizyolojik olarak gelecek. Yani o süt olacak. Özellikle bebeğin emmesi anne için çok iyi bir uyaran. Hem annenin sütünün gelmesi hem de annenin rahiminin toparlaması ve kanaması şekeri için, her şeyi için. O yüzden sıvı gıda diyoruz. Yani hani tatlıyı da bence böyle bir alışkanlık olması sebebi peşinden su içme ihtiyacı oluyor zaten.
1: Olabilir.
0: Azıcık bir tatlı yiyip peşinden iki bardak su içtiğinizde evet o sıvı ihtiyacınız karşılanmış oluyor.
1: Ama ben
0: medyadama
1: çok katılıyorum. Evet. Çünkü ben sıcak şekerli suyun içinde, evet, o tahini içmiştim yani. Evet. Evet. Biliyorum.
2: Zorluyor büyükler bazen. Evet. Ama esas sütü yapan hani annenin aldığı sıvı. Sıvı. Evet. O mükemmel bir şekilde memede hani süte,
0: aynen,
2: çevriliyor.
0: Vücut onu ayarlıyor, dengeliyor
2: şeyi,
0: zaten.
2: İçeriği hiç değişmiyor değil mi?
0: Evet, evet, hayır, yani, hayır.
1: Yani çok güzel.
2: Ne yersek, ne içersek.
0: Artı yediğimiz her şey bebeğimize de şeker olarak gidiyor. Yani ona da zarar veriyoruz. Doğru beslenme bebeğimiz de doğru besleyecek. Çünkü biz bebeğimize sütümüzde ne katarsak o sütle o bebeğe geçecek. Evet. Doğru şeyleri katmak lazım o sütümüze de. Onlar önemli.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Biz teşekkür
1: Son olarak
0: ederiz.
1: Söylemek istedikleriniz var mıdır hocam?
2: Bütün gebelik düşünen diyabet hastalarımız veya tiroid problemi olan hastalarımız gebeliğe kontrollü bir şekilde başlasınlar. Hem bebek açısından hem anne açısından bu kontrollü başlangıç çok büyük fark yaratıyor ve ikisinin sağlığı için de çok önemli. Hepsine sağlıklı, mutlu gebelikler diliyorum diyeyim.
1: Teşekkürler. Zeynep hocam siz neler söylersiniz?
0: Evet, yani biz gebeliği tespit ettiğimizde dediğim gibi işte 4 haftalık, 5 haftalık neredeyse 1 aylık oluyor. Yani 9 ayın 1 ayını aslında kaybetmiş olabiliyoruz. O yüzden genç çiftler ya da anne baba adayı olmak isteyen çiftlerin mutlaka artık biz bebek planlıyoruz dediklerinde bir rutin check-up gibi her şeylerini annenin özellikle tabii ki yaptırmasını istiyoruz. Hı hı. Böylece tedbirimizi alıp sağlıklı bir gebelik de geçirmeyi sağlıyoruz. Onun dışında gebelik döneminde zaten bize başvurduklarında biz bütün testleri, sağlık ocakları da bizler de, Sağlık Bakanlığı da her şeyi yapıyor zaten. Ama ideali planlı gebelik ve öncesinde yapılacak testler gebeliğe hazırlanıp başlamak bir yerde.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür sağ olun ederiz. Hocam. Evet değerli izleyenler, bir Sağlık Vakti programının da sonuna geldik. Bu programımızda gebelikte tiroid ve şeker hastalığına dair konuşulması gerekenleri konuştuk. Planlı gebeliğin ne kadar önemli olduğunu, tiroid ve diyabet hastalarının aslında gebelikten korkmaması gerektiğini ama planın dahilinde tanı ve tedavi süreçlerine uyum sağlaması gerektiğini konuştuk. Kimlerle konuştuk? Dahiliye ve endokrinoloji uzmanı, uzman doktor Medya Ayhan ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zeynep Özlem Kılıç bugünkü konuğumuzdu. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ja, vandaag les. Ze is nog niet in de gaten, dat is soms wij. Als je iets tegen me gooit, weet je niet. Ben allemaal naar hier, die camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efendim ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelli olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da unuttum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üç kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurtdışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.

lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Ja, vandaag les. Het is nog niet in de gaten, soms hè. Als je iets in mijn gooien weet, is wel mijn rind ik de jamushi worden, joh, jamushi.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efemet, ben şeye sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başımın derdi oturursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de herhalde görürlüğe yatarsın.
0: Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede altınlar nerede? Hemen şaşırman canım telaş etmen. Hemen parıksınan. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuşkan al alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet aşık çiftleri. Çiftler şiddet doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Baş.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
2: Ama bu gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e. Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: IFM Reklam.

0: Ay efendim, reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Ay efendim, reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-8436.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544-206-7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evine

0: tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

çok işim var.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e. Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

döner acayip. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: Dominos'a gel al.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544-206-7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

Ve sıradaki şarkımız Ebru Gündeş'ten Fırtınalar. Ve bu şarkı Hatice Hanım'dan Fadime Hanım'a geliyor. Fadime Hanım biraz fazla bunalmış. Başında resmen fırtınalar kopuyormuş. O yüzden bu şarkı ona geliyor.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.
5: Reklamların ardından tekrar beraber.

Beyti Arkan'dan Şımarık'ta kime gelsin biliyor musunuz? Bayramda gelen şu şımarık akraba çocuklarına, bayramı zehir eden tiplere gelsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: IFM Reklam.

Sıradaki şarkıyı belki hatırlayanlarınız vardır ama bir dönem çok popüler olup bir anda unutulan şarkılardan biri. Çağatay Akman'dan Gece Gölgenin Rahatına Bak.

Ve Cem Bey'le bir şarkıya girmeden önce hepinize bir soru sormak istiyorum. Ya şimdi illaki hepimizin gizlice yaptığı ve kimseye çaktırmadığı bazı huylar var. Mesela benim yeni itiraf etmem gerekirse yaprak sarmasına bazen ketçap sıkıyorum. Ama aramıza kalacak. Hani sizin de böyle garip ve kimseye söyleyemediğiniz şeyler varsa bekliyorum. Bize ulaşmak için WhatsApp'tan 0532 686 7837 532 686 7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: Bir diğer dinleyenimize diyor ki evde temizlik yapılması gerekiyor ve asla temizlik yapmayıp YouTube'dan temizlik videoları izliyorum.
1: Sevgiye doymuş mu sandın ve yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten kork.
0: Bu şey gibi. Böyle bazı oyunlar var, kasiyerlik falan yapıyorsunuz. Onlara benziyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evine

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.
2: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi de Ece Seçkin'den bir şarkı var.

Ve bir itirafımız daha gelmiş. Diyor ki WhatsApp'tan sesli mesaj atmak bir süre sonra benim için saygısızlık oluyor ve mesaja dönmüyorum bile. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

0: IFM reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.

0: gel al.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetiniz. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Dörtgen Eğitim Kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 Sokak, No 15.
9: Ay FM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Dörtgen eğitim kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 Sokak, No 15.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Dörtgen Eğitim Kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Dörtgen Ortaokulu 12 kişilik sınıflarda eğitimde fark yaratmaya geliyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 Sokak, numara 15.
9: IFM Reklam.

0: Hadi hayırlı işler.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Fikret Filibe'den acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda bulundu. Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe'nin bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik incelemeler ve araştırmalar sonucunda ekipler yaşlı adamın yaşadığı apartman üzerinde yoğunlaştı. Binada gerçekleştirilen detaylı incelemeler sırasında apartmandan gelen kötü koku üzerine asansör boşluğunun kontrol edilmesine karar verildi. Asansörün durdurulmasının ardından yapılan kontrolde Fikret Filibe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Veli Bey'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da evinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki acil servis hemşiresi Esra Uğur için görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. 7 aylık hamile olan genç hemşire karnındaki bebeğiyle birlikte toprağa verildi.
0: Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servis hemşiresi Esra Uğur'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Genç kadının işe gitmemesi üzerine endişelenen ailesi ve yakınları evine gitti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin eşliğinde eve giren yakınları 29 yaşındaki Esra Uğur'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Uğur'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç hemşirenin vefatı görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ayşegül Bin Arıcı, genç yaşta hayatını kaybeden Esra Uğur için duydukları üzüntüyü dile getirerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
1: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Emircan Çetin'den acı haber geldi. Bisikletiyle seyir halindeyken minibüsün çarptığı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre SA yönetimindeki şehir içi toplu taşıma aracı bisikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Çetin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emircan Çetin ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yoğun çabasına rağmen genç çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi aynı evde yaşadığı annesini bıçakla yaraladıktan sonra kendisine zarar verdi. Olay sonrası sokağa çıkan anne yardım isterken şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
0: Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan İsmail S. henüz bilinmeyen bir nedenle aynı evde yaşadığı annesi Ayşe S.'ye bıçakla saldırdı. Anne ağır yaralanırken saldırgan daha sonra kendisini de bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Ayşe S. sokakta yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
2: Yaralamış, kendini de yaralamış.
3: Tamam. Şu baş kısımdan da tutalım ya.
4: Arkadaşlar her gün parmağını da
3: tutacağım. Şuradan.
0: Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan AŞS ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kendisine zarar veren İsmail S'nin sokakta park halinde bulunan bir ticari taksinin camına kafa attığı öğrenildi. Polis ekiplerine de bir süre direnen şüpheli müdahalenin ardından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda belediye ve iştiraklerine yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

0: soruşturma kapsamında belediye yöneticileri, çalışanlar, firma sahipleri ve çeşitli meslek gruplarından oluşan çok sayıda kişinin de dosyada yer aldığı belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin yeniden emniyete götürüldüğü ve sorgularının sürdüğü öğrenildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde drift atarken polise yakalanan alkollü sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süren kovalamaca sırasında bir yayaya çarpan sürücünün aracında uyuşturucu madde de ele geçirildi. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü bölgede görev yapan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekiplerle şüpheli arasında yaşanan kovalamaca bir süre devam etti. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durabildi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken araçta gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde de ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 610 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazada yaralanan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta bulunan uyuşturucu madde ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kuzenini 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesinde meydana gelen olayda bayram ziyareti için Antalya Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre bir otelin önünde park halinde bulunan ve anahtarı üzerinde olan motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda şüphelinin önce çevreyi kontrol ettiği, ardından motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Motosiklet sahibi aracının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken motosikleti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Denizli Aydın otoyolunda meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında eşi ve 9 aylık bebeğini kaybeden Sevda Şen yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alması sonucu yaşanan facianın ardından yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kazada eşi Civan Şen ile 9 aylık bebeği Eyüp Miraç Şen'i kaybeden Sevda Şen olay anında yaşadıklarını anlattı. Kurban Bayramı ziyaretinin ardından Antalya'ya döndüklerini belirten Şen, kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi.
1: Şimdi oğlumla diğer tarafta oturuyordum ikili koltukta. Kucağımda da bebeğimiz vardı. Mamasını içirdim. Sonra o uyudu. Benim de biraz gözlerim daldı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarptı sanırım. Kaza yaptı. Sonra Bir anda otobüsün önü alev almaya başladı.
0: Otobüsün bariyerlere çarpmasının ardından ön bölümünden alevlerin yükseldiğini ifade eden Şen, önce bebeğini eşinin kucağına verdiğini, ardından 5 yaşındaki oğlunu kurtarmak için camı kırdığını belirtti.
1: Ben oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim. Sonra bir an baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım.
0: Oğlunu camdan dışarı attığını söyleyen anne, panik içinde kaçmaya çalışan yolcuların çocuğunun üzerine düşmesinden korktuğu için kendisinin de dışarı attığını ifade etti.
1: İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm.
0: Bu sırada eşinin 9 aylık bebeği kendisine vereceğini düşündüğünü belirten Şen, alevlerin hızla yayıldığını ve otobüsün patlamaya başlamasıyla geri dönemediğini söyledi.
1: Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp.
0: Acılı anne, eşinin yaşanan izdiham sırasında sıkıştığını ve bebeğini korumak için üzerine siper olduğunu belirterek, "Bebeğime siper oldu, beraber gittiler." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.
1: Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Şöyle, o söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, delegelerden toplanan imzaların 550'nin üzerine çıktığını belirterek, mümkün olan en yüksek sayıya ulaşarak başvurularını yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
3: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi,
0: Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıkla şekillenen bir parti olduğunu vurgulayarak, parti yönetiminin de sandık iradesi dışında belirlenmemesi gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler, çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının, ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu. Anayasa Mahkemesi dedi ki yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar dedi. O yüzden herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa bu amir hükme uyacak. Yok, o yapsın. Buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmezdi.
4: Tabii, tamam.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında katıldığı forumda enerji güvenliği ve yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen bakanlar oturumuna katıldı. Dirençli ve çeşitlendirilmiş bir enerji geleceği için uluslararası işbirliği temasıyla düzenlenen oturumda konuşan Bayraktar, enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için çeşitlendirme ve bağlantı sağlığı büyük önem taşıdığını söyledi.
4: Bu anlamda Türkiye ile Azerbaycan'ın örnek işbirliğini özellikle vurgulamaya gayret ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını okudum. Orada da temel mesajlar malumunuz Bakü-Tiflis-Ceyhan, işte Tanap boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin bir dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor. Ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz.
0: Enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesinde siyasi kararlılığının önemine vurgu yapan Bayraktar, ihtiyacımız olan tek şey güçlü siyasi irade, kararlılık ve güçlü liderliktir dedi.
4: Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Önemli bir seremoniydi. Tabii biz bu anlaşmaları sürekli Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamakla ilgili yapıyoruz. Bir taraftan da komşularımızla bağlantısallığımızı artırmaya gayret ediyoruz. Yani Avrupa ile bağlantımızı güçlendirip hem doğal gazda hem elektrikte artırmaya çalışıyoruz. Bir başka proje tabii Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında tesis etmeyi düşündüğümüz. Ben ona TANAP'ın elektrik versiyonu diyorum. Çünkü TANAP projesi gibi buradaki elektrik kaynaklarını bu sefer gazı değil, elektrik kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme projesini de inşallah daha yoğun bir şekilde önümüzdeki haftalarda, aylarda duyacaksınız.
0: Öte yandan Bayraktar, Türkiye'nin yenilebilir enerji alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, ülkenin kurulu gücünün %60'dan fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu açıkladı.
4: Zamanda Cumhurbaşkanımızın mesajında da vardı. Türkmen gazının artık Sayın İlham Aliyev de konuşmasına değindiler. Türkmen gazının artık Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmesiyle alakalı zamanın geldiği noktasında bir ifadeleri oldu. Dolayısıyla bu projelerde de bütün mevkidaşlarımız son derece bu konulara ilgililer ve belki zamanlama olarak da artık herkesin evet diyeceği bir zamandayız. Çünkü dediğim gibi şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz.
2: Aydın'da yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Termometrelerin günden güne yükseldiği kentte vatandaşlar sıcak havayla mücadele etmenin yollarını arıyor.
0: Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.
5: Aydın'da hava sıcaklıkları günden güne artmaya devam ediyor. Peki Aydınlı vatandaşlar bu sıcaklarla nasıl başlıyor?

0: Hava çok güzel. Valla sıcakta fazla duramıyorum. Tansiyonum var. Fazla duramıyorum. Mecbur gölgelere kaçıyorum.
1: Uzmanlar ise özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
2: Nasıl baş ediyorsun?
0: Şapka kullanıyorum. İnce giyinmeye, beyaz giyinmeye uğraşıyorum. Başka yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey söyleyemeyiz. Sıcağın soğuğu da var, soğuğun sıcağı da var.
3: Gölgede oturuyorum. İşim vardı, işimi gördüm. Dinleniyorum, otobüsü binip gideceğim.
1: Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların artışını sürdürmesi beklenirken aydınlılar yaz mevsiminin etkilerini şimdiden yoğun şekilde hissetmeye başladı. Aydın'da etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte uzmanlardan güneş çarpması uyarısı geldi. İç hastalıkları uzmanı Abdullah Açıkgöz, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Aydın'da etkisini artıran sıcak hava dalgalarıyla birlikte uzmanlar güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı. İç hastalıkları uzmanı Abdullah Açıkgöz, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özel Aydın Medinova Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Abdullah Açıkgöz, güneş çarpmasının vücudun yüksek sıcaklıklara ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.
4: Vücudun yüksek sıcaklıklara ve uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalması sonucunda, güneş ışınına maruz kalması sonucunda kişinin vücudunda termoregülasyon merkezinin anormalliği sonucunda ortaya çıkan klinik tablolar bütünüdür. Bu genel itibariyle kendini yüksek ateş, özellikle 40 derece üstüne çıkan ateş, vücudun sıcak ve terlememesi, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, solunum sıkıntısı, bazı hastalarda çarpıntı, ellerde, eklemlerde ve kaslarda kramplarla kendini gösteren klinik tablolar bütünüdür.
1: Güneş çarpmasının belirtilerine değinen Açıkgöz, hastalarda yüksek ateşin en dikkat çekici bulgulardan biri olduğunu söyledi.
4: Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmak, yüksek sıcaklıklarda çalışmak, özellikle kapalı ortamlarda yüksek sıcaklıklarda çalışmak, yetersiz sıvı alımı, kilolu bireyler ve hava geçirgenliğinin az olduğu giysilerle ve koyu giysilerle dolaşmak bu nedenlerin başında sayılabilir. En büyük ve en fazla olan neden güneş ışığına direkt maruziyet olarak kabul ediyoruz. Güneş çarpması için risk faktörlerini sayarsak özellikle bebekler ve çocuklar güneş çarpması için özellikle risk faktörü grubundalar. Yaşlılar termoregülasyon mekanizmasının bozulması neticesinde ve hassas olmaları neticesinde güneş çarpmasına yatkın bireylerdir. Özellikle vücut kilosu yüksek olan ve ilaç kullanan bazı bireyler güneş çarpmasına ya da tıp dilinde ısı çarpması yani head stroke denilen hadiseye daha yatkın olabiliyorlar. Özellikle dışarıda çalışan tarım işçileri, ameleler, ağır egzersiz yapan sporcular da bu risk grubuna giren hastalardır.
1: Güneş çarpmasına maruz kalan kişilere yapılacak ilk müdahalenin büyük önem taşıdığını söyleyen Açıkgöz, belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğini şu sözlerle belirtti.
4: Özellikle bu hastayı özellikle güneş ışığında maruziyetten alıkoymamız lazım. Serin ve uygun bir yere götürmemiz gerekiyor. Üstünü güzel bir şekilde bol ve geniş kıyafetlerle ve ince kıyafetlerle değiştirmemiz gerekiyor. Ilık duş almalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun dışında hastayı özellikle kompres bölgesine soğuk kompres uygulamamız gerekiyor. Koltuk altı ve kasık bölgelerine kompres uygulamamız gerekiyor. Sonrasında hastanın sıvı desteğini mutlaka geldiğinden itibaren yapmamız gerekiyor. Ve hastayı değerlendirip uygun bir şekilde kendine gelmesini sağlamamız gerekiyor.
1: Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.
4: Genel itibariyle özellikle güneşe maruziyetin en fazla olduğu 11 ve 16 arasında hastaların özellikle dışarı çıkmasını

0: önermiyoruz. Güneşe maruziyeti özellikle kapalı alanlarda, sıcak bölgelerde, kapalı ve hava dolaşımının az olduğu ortamlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Üstlerine ince kıyafetleri giymelerini öneriyoruz. Geniş şapkaları, özellikle güneşten koruyacak geniş şapkalar almalarını öneriyoruz. Yanlarında mutlaka su, maden suyu, ayran, buna benzer sıvı takviyelerini mutlaka almalarını öneriyoruz. Bunun dışında ağır fiziksel egzersizleri özellikle sabah ve akşam vakti yapmalarını öneriyoruz. Bir de unutmayalım, yani küresel ısınma güneş yakma vakalarını arttıran en önemli etmenlerden birisi olacaktır. O yüzden insanların bu konuda biraz daha hassasiyet göstermeleri, kendilerini ne kadar yararlı olsa da güneşten biraz mahrum etmeleri gerekiyor.
1: Aydın'da uzun yıllardır lastik sektöründeki hizmetleriyle bilinen Salih Aydın, otopratik çatısı altında araç bakımından lastik oteline, elektrikli araç şarj hizmetinden ağır bakım işlemlere kadar geniş kapsamlı hizmet sunuyor. Aydın'da uzun yıllardır lastik sektöründe hizmet veren Salih Aydın Otopratik, araç sahiplerine kapsamlı bakım hizmeti sunuyor. Merkez, Nazilli ve İncilova'daki hizmet noktalarında periyodik bakım, lastik oteli, ağır bakım, elektrikli araç şarjı ve garantili servis işlemleri yapılıyor. Salih Aydın Otopratik Servis Müdürü Muhammed Baki Gürsoylar, verilen hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, araçların periyodik bakım işlemlerinin servis bünyesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
2: Araçlarımıza ait bakım hizmetleri veriyoruz. Bakımdan kastımız ne? Aracın motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve mazot filtresi değişim yapılıyor. Bunun yanı sıra araçlarda aracın marka modeline göre 90 bin veya 60 bin kilometrelerde ağır bakım dediğimiz trigger, devir daim, B kayış değişim yapıyoruz.
1: Gürsoylar, serviste yalnızca motor bakımının değil, aracın farklı mekanik aksamlarına yönelik kontrollerin de yapıldığını ifade etti.
2: Araçlarda ayrıca alt takım, balata, bunlarla alakalı kontrol yapılıp eğer uygun görülürse bunların değişimi de yapılıyor. Tabii araçlarda sadece mekanik aksam yok servisimizde. Bunun yanı sıra lastikte rot balans dediğimiz ayarları da yapıyoruz. Ayrıca lastik oteli hizmeti veriyoruz.
1: Salih Aydın Otopratik'te dikkat çeken hizmetlerden biri de lastik oteli oldu.
2: Lastik oteli hizmeti yazlık kışlık yapan araçlarda sezonluk olarak yaz lastiklerini alıp kış lastiği takmak, kış lastiğini alıp yaz lastiği takmak şeklinde. Yani lastiği bir sezon boyunca güneş ışığından ve saklama koşulları uygun koşullarda saklanması demek lastik oteli hizmeti.
1: Salih Aydın markasının Aydın'da uzun yıllardır hizmet verdiğini belirten Gürsoylar, firmanın kent genelindeki şubeleri hakkında da bilgi verdi.
2: Aydın merkezde 3 şubemiz var. Birinci sanayi şubemiz tekstil parkın karşısında. İkinci sanayi şubemizde yıkılan emniyetin karşısında ve ayrıca gıda çarşısında yerimiz var otopratik olarak. Ayrıca Salih Aydın firması olarak Nazilli'ye yine aynı otopratik bünyesi adı altında Migros'un karşısına da bir şubemizi açtık. Bunun haricinde Aydın İncilova şubemizde de Lassa bayi olarak hizmet vermeye çalışıyoruz.
1: Araç ayrımı yapmadıklarını söyleyen Gürsoylar, farklı segmentlerdeki araçlara hizmet verdiklerini belirtti.
2: Araç ayrımı yapmıyoruz. 13 janttan 22 janta kadar normal binek araçlarda hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra ticari grup, hafif ticari grupta da hizmet veriyoruz. Kamyon, ağır vasıta grubunda da lastiklerimiz mevcut.
1: Salih Aydın Otopratik'in sunduğu hizmetler arasında elektrikli araç şarj istasyonu da yer alıyor. Serviste yapılan işlemlerin kayıt altına alındığını belirten Gürsoylar, müşterilerinin geçmiş bakım bilgilerine sistem üzerinden ulaşabildiğini söyledi.
2: Aynı zamanda gelen müşterilerimizin bakımları bizim kendi portalımız dediğimiz sistemde kayıtlı. Bununla alakalı müşterilerimiz aradan kilometre veya sene geçmesi üzerine tekrar geri dönüp sistemden bakabiliyoruz. Bunun haricinde 12.047 TSE belgemiz var. Yapılan araçlarla alakalı işlemlerde İşçilik garantili, parça garantili işlem yapabiliyoruz.
1: Salih Aydın Otopratik, geniş hizmet ağı, kayıtlı bakım sistemi, garantili işlem anlayışı ve tek noktadan sunduğu çözümlerle Aydın'daki araç sahiplerine kapsamlı hizmet vermeyi sürdürüyor. Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Adana'da erkenci buğday hasadı başladı. Üreticiler yüksek verimden memnun olurken bu yıl rekortenin geçen yıla göre önemli ölçüde artması bekleniyor. Adana'da Turfan'da buğday hasadı için biçer döverler tarlalara girdi. Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan kentte ilk hasat Yüreğir ilçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon dönüm alanda buğday ekimi yapılan Adana'da bu yıl etkili olan yağışlar verimi artırdı. Kıraç arazilerde dönüm başına ortalama 400 ila 450 kilogram, sulama ve su baskısından etkilenmeyen bölgelerde ise 500 ila 700 kilogram arasında ürün elde edildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, serin ve yağışlı hava nedeniyle hasadın önceki yıllara göre geciktiğini ancak verimin yüksek olduğunu söyledi.
3: Türkiye'nin en erkenci buğday ekim alanı Adana'da buğday hasatı başladı. Bu yıl havaların çok serin ve yağışlı gitmesinden dolayı hasat geçen yıllara göre çok gecikti ve şu anda hasat devam ediyor.
1: Türkiye genelinde bu yıl 24 ila 25 milyon ton arasında buğday üretimi beklendiğini belirten Doğan, ülke ihtiyacına karşılayacak seviyede olduğunu kaydetti.
3: Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı su altında kalan buğdaylarda verim düşük, 400-450 ama su kalmayan yerlerde 500-600-700 kiloya kadar verim alınmakta. Ama rutubet daha 14'ü bulmadı, 15-15.5'ta rutubette buğday biçiliyor. Önümüzdeki günlerde rutubet 14'e düştüğünde TMO tarafından, lisanslı depolar tarafından bu buğdayların tamamı alınacak. Çiftçilerimize buradan tavsiyem, ürünlerini lisanslı depolara döktüğünde %2 stopajdan muaflar. Ama TMO'ya döktüklerinde, tüyo döktüklerinde %2 stopaj kesiliyor. Lisans depolar %2 stopajdan muaftır. Oraya döksünler. Yalnız TMO'nun bugün açıkladığı 1 kilogram buğdayın fiyatı 16,5 lira.
1: Aydın'da kısa süre önce hizmete açılan GOP Kuru Yemiş'in en çok tercih edilen ürünlerinin başında Konya'dan getirilen tuzlu ve tuzsuz çiğdem geliyor. İşletme sahibi Ümit Akın, çiğdemin lezzet sırrını ve ürünlerinin tazeliğini koruyan özel ambalaj sistemini anlattı. Aydın'da kısa süre önce hizmete açılan GOP Kuru Yemiş, müşterilerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekiyor. İşletme sahibi Ümit Akın, özellikle Konya'dan temin edilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemin en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini belirterek, ürünlerin lezzet yolculuğunu ve mağazada uygulanan hijyen anlayışını anlattı.
4: Burada birçok ürünümüz, işte kabak çekirdeğimiz, tuzlu çiğdemimiz, tuzsuz çiğdemimiz, fındığımız, bademimiz, Antep ana çatlağımız, hepsi çok güzel.
1: Kuru yemiş çeşitleri arasında özellikle Konya bölgesinden temin edilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemin ön plana çıktığını söyleyen Akın, ürünün tarladan sofraya uzanan yolculuğunu anlattı. Ayçiçeği olarak yetişen ürünün kurutulup temizlendikten sonra kavrulma ve tuzlama işlemlerinden geçtiğini belirten Akın, Konya'nın verimli topraklarında yetişen çiğdemin dolgun yapısı ve aromasıyla tüketicilerin beğenisini kazandığını ifade etti.
4: Biliyorsunuz çiğdem tohumlar dikiliyor, ayçiçek oluyor. Ayçiçekten sonra kurutuluyor, kuruyor başında ve patozlarla dövülüp onlar ayıklanıp, temizlenip, yıkanıp, kurutulup, serilip daha sonra da kavrulma işlemleri yapılıyor, tuzlama işlemleri yapılıyor. Buradaki ayrıntı çiğdemin böyle bir akışkan bir hikayesi var ve aynı zamanda da Roji'nin tuttuğu tabaktan size gösterelim. Çiğdemin özelliği içindeki eti ve lezzeti. Bu bir kere yediğinizde ağızda yayılması, profanel değerleri, tadı, lezzeti bir kere mükemmel bir tat oluşuyor. Yine aynı şekilde tuzsuz olan da öyle. Bu da Konya bölgesinin bir ürünüdür. Özellikle sevilme nedenlerinden bir tanesi lezzeti daha böyle uzun bir ovası olduğu için oradaki topraklarda, verimli topraklarda yetişen bir çiğdem. Açıldığımız günden beri çiğdem çok satıyor. Kabak çekirdeği keza öyle, diğer ürünler de öyle ama çiğdemin böyle bir hikayesi var. Herkese bu tadı tatmasını bekliyoruz. Bu tadı, bu hikayeyi burada deneyimlemesini istiyoruz.
1: GOP Kuru Yemiş'te uygulanan bir diğer dikkat çekici yöntem ise ücretsiz tadım imkanı. İşletme yönetimi, müşterilerin satın almadan önce ürünlerin tadına bakmasını teşvik ediyor.
4: Burada arkadaşlarımızla prensip olarak şunu uyguluyoruz. Tadına bakmadan hiçbir ürünü almamasını istiyoruz müşterimizin. O da bize keyif veriyor. Yani her şeyin tadına baktırıyoruz ve beğendiklerini de alıyorlar.
1: Mağazada kullanılan özel kilitli ambalajlarda ürünlerin tazeliğini korumayı amaçlıyor. Farklı gramajlarda hazırlanan Doypack paketler sayesinde ürünler hava ile temas etmiyor ve uzun süre ilk günkü tazeliğini muhafaza ediyor.
4: Ürünümüzü böyle Doypack'lerin içine koyuyoruz. Bunu koyma nedenimiz bunlar kilitli, size özel, müşterilerimiz özel kilitli ambalaj. Eve götürdüğünüzde şöyle bir örnekleme de göstermek istiyorum. Açtınız ve kullanmak istiyorsunuz. Bir avuç çekirdek çıkardınız ya da iki avuç çıkardınız. Daha sonra da bunu böyle açık bırakmıyorsunuz. Buradan yine kilitleyebiliyorsunuz. Bu da havayla temas etmemeyi sağlıyor. Yani dolayısıyla gıda ürünü havayı sevmiyor. Havaya hava aldığında oksijenle beraber beslenince ürün bozuluyor. Dolayısıyla bunu özellikle sürdürülebilir bir tüketici mantığıyla yaklaştık. O yüzden böyle Doypack'ler, 5 adet farklı Doypack'imiz var. 100 gram, 250 gram, 500, işte 1 kilo ve 2 kilo gibi. Yine bunda da aynı şekilde açıyorsunuz, içinden çıkarıyorsunuz bir avuç, yine kullandıktan sonra kapatıyorsunuz. İsterseniz 10 defa yapın bu işlemi, bu kilitler hiç bozulmuyor, hiç de şey yapmıyor, sağlıksız bir hale gelmiyor, kullanabiliyorsunuz. Ve bittikten sonra da evde de başka bir ürün korumak istiyorsanız gıda ile ilgili, onu da içine koyup ister buzdolabında kullanabiliyorsunuz, ister dışarıda kullanabiliyorsunuz. Böyle bir hem hijyen hem de özellikle tüketici için iyi bir tasarım yapıldı.
1: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi bu yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Marmara Gölü'nün yeniden suyla buluşması hem doğayı hem de bölgedeki leylek nüfusunu canlandırdı. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi bu yıl adeta leyleklerin köyü haline geldi. Uzun süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü bölgedeki doğal yaşamı da canlandırdı. Göl çevresindeki sulak alanların zenginleşmesiyle birlikte yüzlerce leylek mahalledeki yuvalarına geri döndü.

0: Elektrik direkleri ve yüksek noktalardaki yuvalarda yavrularını büyüten leylekler mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Uzmanlar, leyleklerin bölgedeki varlığının yalnızca doğal yaşam açısından değil, tarımsal üretim açısından da önemli olduğunu belirtiyor. Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet A. Yıldız, mahalledeki leylek yuvalarını korumak için özel çaba gösterdiklerini söyledi.
1: Marmara Gölü'nde de güzel bir manzaramız oluştu. Öncelikle onu söyleyeyim. Devletimiz demir köprü başından, barajından su saldı. Şimdilik bakalım besleme yapılıyor. Ama bir güzelliğimiz de var. Köyümüzde leyleklerimiz çoktu. Leyleklerimiz eski yuvaları sahip ettiğimiz gibi leyleklerimizde yavru çıkardı herhalde diye orada görebiliriz. Yavrular yiyemiyor. Burada çıkarmamış herhalde. O çıkarmamış. Ama tam oradaki yavruları oturuyor şu an onun.
0: Mahalle sakinleri ise yavrularıyla birlikte köyü şenlendiren leylekleri gurur kaynakları olarak gördüklerini belirtirken ortaya çıkan görüntüler doğa severlerin de ilgisini çekti.
2: Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına ilgi rekor seviyeye ulaştı. Müze ve ören yerlerinin 1.514.000'den fazla kişi ziyaret ederken en çok ilgi gören destinasyon Efes Antik Kenti oldu.
0: Kurban Bayramı tatilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. Bayram boyunca Türkiye genelinde toplam 1.514.000 müze ve ören yerleri gezildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları ve yeni müzecilik anlayışının kültür rotalarına ilgiyi artırdığını belirtti. Bayramda en çok ziyaret edilen yer 119.143 kişiyle İzmir Efes Ören Yeri oldu.

0: Efes'i 113 bin ziyaretçiyle, Denizli Hierapolis ve 65 bin ziyaretçiyle Şanlıurfa Göbekli Tepe takip etti. Ziyaretçi yoğunluğu bayram boyunca her gün devam ederken en yüksek sayı 252 bin kişiyle bayramın 3. gününde kaydedildi.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyorsun.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından biri.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hırsız.

Ses seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show. DJ Bay Keleş'le

olsun, sevgiler, selamlar olsun. Bugün yeni bir yıl diyecektim ya, yeni bir aydayız. Haziran 2 bugün, günlerden salı, yine Arıza Show sizlerle. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hava sıcaklıkları arttı vallahi. Artık duramıyoruz. Gölge ve esinti yerler tercihimizdir. Hani öyle yerleri olan arasın bizi abi. Geliriz. Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.31. Bu saat itibariyle artık Mahkumun Sesi'nin startını veriyoruz eğer sizler hazırsanız. Bu arada bana selam ileten değerli Emine amme, sevgiler, selamlar olsun. Bu arada değerli İnanışık abime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ona ve tüm koğuş arkadaşlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Değerli Bünyamin abime de sevgiler, selamlar olsun. O da dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Şöyle sistemimizi hazırlayıp canlı bağlantılarla bir startımızı verelim bakalım.

0: Bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız başladı. Bu arada Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Ulaş Tekeş'e de hızlıyım ama Raife de sevgiler selamlar. Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Serkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e de sevgiler selamlar olsun. Kurtarıcı'ya da armağan olsun, Kurtarıcı'ya. Ona da sevgiler selamlar. Ve ilk canlı bağlantımızı alalım bakalım, bir bismillah diyelim ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selam, selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abicim, Keleş abicim?
0: İyiyim ben, sen nasılsın?
1: Çok şükür hamdolsun vallahi. Bugünden yarına yaşıyoruz işte.
0: Allah iyilik versin diyelim o zaman. Evet, bugün amin, bugün ilk amin. Yayını sen düşürdün. Kimlere
1: vallahi
0: sesleneceksin?
1: Bekliyordum ben de öyle.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Tayyip Uçar'dan abi, şu genç ömrümün taze çağından.
0: Öyle bir şarkısı yok onun. Sözlerini
1: yok
0: söylüyorsun.
1: Mu?
0: Tabii siz içindeki geçen sözü söylerseniz ben o şarkıyı bulamam. Bana şarkının direkt ismini söylemen lazım.
1: Tayyip Uçar'dan.
0: Evet.
1: Aycan Öner'den isteyeyim mi abi?
0: Tamam, fark etmez. Kimden istiyorsan onu söyle. Aycan Öner, evet.
1: Aycan Öner demişim. Hüseyin Öksüz'den Telli Turnamı çalır mısın abi?
0: Abi bir saniye. Hüseyin Öksüz. Telli Turnam.
1: Telli Turnam abi.
0: Tamamdır. Kimlere gelecek? Hemen armağan edelim.
1: İstemiş olduğum parça. Bayanına koşunda yatmakta olan özelime gelsin öncelikle.
0: Evet.
1: Ondan sonra kardeşim, canımdan çok sevdiğim kardeşim Özgür Köken, Yusuf Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Cem Oğuş'a gelsin. İsmet İzlem'e gelsin. Ampeli Köken'e gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin. İbrahim Sayın'a gelsin.
0: Evet.
1: Naim Babadağ'a gelsin. Uğur Yoldaş'a gelsin. Murat Şimşek'e gelsin. Gökhan'a gelsin. Şemuz Emerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: Terzi'ye gelsin. Erbay'a gelsin. İkbal'e gelsin. Kadir Emerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: E16'da yatmakta olan kişiyle bizi seven sayan herkese gelsin abi.
0: Tamamdır. Başka?
1: Nevzat'a gelsin. Muzaffer İzze'ye gelsin. Buda'ya gelsin. Niyazi Gül'e gelsin. Bu kadar istemiş oldum parçaya. Özgür Köken'le Yusuf Köken'e gelsin öncelikle.
0: Tamamdır. Bu kadarsa Allah'a emanet.
1: Bu kadar abi. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
0: Siz de kendinize
1: burada
0: iyi bakın.
1: Burada kardeşime seslenebilir miyim 2 dakika?
0: Hemen
1: abi.
0: Seslen.
1: Özgür, mutlaka kurumlar arası telefon yaz. Senden telefon bekliyorum. Dilekçeyi yazdırttır. Çineli tipi açık cezaevi yazacağım. Gönderirken. Unutma, tamam mı Özgür? İyi hadi abi, Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Başladık. Bu saat itibariyle. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye Vestio saatlerimiz 19.36. Bu arada 0532 686 78 37 0532 686 78 37 bu numaraya arama yapmıyorsunuz, sadece ve sadece WhatsApp'tan yazıyorsunuz. 0532 686 78 37.

Ama yaptığınızda bütün sistem çöküyor vallahi. Ne dersem diyeyim. Yine aramalar geliyor böyle. Ondan sonra sistem karışıyor. Karışınca ben bir şey yapamıyorum maalesef. Bu arada İnan abime sevgiler, selamlar olsun. Bir şarkı ben hemen kısaca bir göndereyim. Ben de onları hemen halledeyim. Şöyle yapacağız. Şiire Gazele. Güzel bir parça gönderelim Ahmet Kaya'dan. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Coşkun Taşlı'dan Tüm Kader Mahkumlarına özellikle istenmiş. Mehmet İnan Işık'tan da Yavuz Yaman için güzel bir şarkı denmiş. Bu güzel parçalar onlar için geliyor.

0: Nesne.
1: Evet, güzel bir parça gönderdik ve devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.42 ve bakalım hattımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo. Alo. Aleyküm selam.
2: Abi ben Nazlı Açıkçası'nı arıyorum.
1: Evet.
2: Abi buradan seslenmek istediğim abilerim var.
1: Hadi seslen bakalım o zaman.
2: Abi CHD'de yatmakta olan Kuzey Delicik abim. İbrahim Kuvcu abim. Fokus Fokus Hasan abim. Mazlum Güngör abim.
1: Evet.
2: Emre Gümüş abim. Yakup Bey abim. Yakup Yörüklü abim. Abi ondan sonra diğer bir koğuşunda yatmakta olan amcam Süleyman Elcik. Mehmet Elcik. B6 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mutlucan Sert'e seslemek istiyorum. Mutlucan Sert. Nazlı Açık Cezaevinde yatmakta olan Hazar Durak. Serdar Demir.
1: Evet.
2: İzmirli Can abim. Canım abi, abim. Berat Arat abim. Abi bir tane şarkı isteğim var.
1: Söyle hemen onu da.
2: Mazlum ne gelir ki elden.
1: Mazlum
2: ne gelir elden.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Abi bu şarkı amcam Süleyman Elcik'le abim Kuzey Delici'ye gelsin.
1: Tamamdır.
2: Bu kadar abi. Kolay gelsin.
1: Tamamdır. Yaşam. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımıza kim geliyor? Şöyle bir bakalım hemen. Evet. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm Müslüman abi, Aydın ben. Adazil Açık'tan arıyorum.
1: Aydın hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
1: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
3: Ben iyiyim abi, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Sağ Allah abi. İyilik versin.
3: Allah razı olsun abi, kapalıdaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
1: Hadi seslen bakalım.
3: Abi Nazili tipinde B4 koğuşuna yatan Volatya Koğlu kardeşime selamlar olsun abi. Cihan Dinar, İbrahim Çeçen, ondan sonra Barış Yaprak kardeşime, Ali Tamyalçın'a, Belat Tamyalçın'a, Belat Taş'ına, ondan sonra abicim Kutbedir Taş dayıma, Mursif Taş dayıma, Ahmet Çakır Çapan, Gökhan Kurudoğa, Ayhan Soytürk abime çok selamlar olsun abi, Ayhan Soytürk abime.
1: Evet.
3: Ondan sonra Melik Aracı'ya selam olsun abi.
1: Evet.
3: Abi B5'te yatan Zahir abime çok selamlar olsun. E4'te yatan Aslan kardeşim Kemal Çetin'e çok selamlar olsun abi.
1: Aleyküm selam.
3: Valla biraz sizin selamınızı aldım. Başım gözüm üstüne. Eyvallah, Allah razı olsun. Abi açıktaki de açıkta yatan Hazar Durak Aslan kardeşime selamlar olsun. Aslan dayım İdris Durak selam olsun. Ondan sonra abicim Hacı Murat abime, Cüneyt Gezergi abime ve ondan sonra kim? Murat Çetinkaya selam olsun.
1: Aleyküm selam.
3: Adnan Kralı Ozan'a selamlar olsun abicim. Ondan sonra abicim Vedat dayıma selamlar olsun.
1: Evet.
3: 6. koğuşta Berat Berke kardeşime de selamlar olsun abi. Abi benden istekleri var, şarkıları var. Onu da söyleyeyim hemen abi.
1: Hemen söyle.
3: Abi Azer Bülbül bir anda dünyayı yıkasım gelir.
1: Azer Bülbül bir anda dünyayı yıkasım gelir.
3: Aynen öyle abim.
1: Tamamdır, dünyayı
3: yıkasım. Eyvallah abi. Serdar Demir abime de çok selamlar olsun abim bu arada.
1: Tamamdır, aleyküm selam.
3: Eyvallah abim, aleyküm abi, görüşmek üzere.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Eyvallah, sağ olasın, eyvallah.
1: Evet, devam ediyoruz. Şöyle hemen bir bakalım hattımıza kim geliyor? Türkiye Vesio saatlerimiz 19.46. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm, iyi yayınlar.
1: Allah razı olsun.
4: Ben Şenköy'den Uğur, Hüseyin Seliman adına bağlanıyorum abicim.
1: Evet.
4: Buradan Kapalı'da olan arkadaşlarımıza selam yollamak istiyorum. Senin aracınla, Keleş abi.
1: Tamam, yolla, mikrofon sende.
4: Tabii. C11'de yatan Muzaffer Bozuyit, Umut Bozuyit, Levent Bozuyit, Halil Akrancı.
5: Onlara gelsin.
4: E4'te yatmakta olan Uysal Kurtulan,
1: Evet.
4: Sapa Kurtulan. Ali Kurtulan. İrfan Kurtulan.
5: Poyraz Gülfidan.
4: Poyraz Gülfidan.
5: Ferdi İşten.
4: Ferdi İşten.
5: Adil İşten.
4: Adil İşten.
5: Mustafa Eksen.
4: Mustafa Eksen.
5: Serdar Yerdi.
4: Serdar Yerdi.
5: Güngör Yerdi.
4: Güngör Yerdi.
5: Metin Ayvi.
4: Metin Ayvi.
5: Turgay Ayvi.
4: Turgay Ayvi.
5: Şimdi açığa geçiyorum.
4: Şimdi açığa geçiyorum abi.
1: Tamam hadi bakalım.
5: Çelebi Karataş.
4: Çelebi Karataş.
5: Sabahattin Yüreli.
4: Sabahattin Yüreli.
5: İsmail Endek.
4: İsmail Endek.
5: Tarık Bozuyit.
4: Tarık Bozuyit.
5: İbrahim Acar.
4: İbrahim Acar.
5: Muşko.
4: Muşko.
5: Ümit Yaşar.
4: Ümit Yaşar.
5: Uğur Diner.
4: Uğur Diner.
5: Bu şarkı da Tahir Uçar'dan.
4: Bu şarkı da Tahir Uçar'dan.
5: Sefa Kurtulan'a gelsin.
4: Sefa Kurtulan'a gelsin.
5: E4'te.
1: Tamam hangi şarkı
4: E4'te.
1: O?
5: Hüseyin Seleman adına.
4: Hüseyin Seleman adına abi.
1: Tamam şarkı ne şarkı?
4: Şarkı?
5: Tahir Uçar ben kendimi çekemiyorum.
4: Tahir Uçar ben kendimi çekemiyorum.
1: Ben kendimi çekemiyorum. Bir dakika hemen yazalım. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim. İyi yayınlar diliyorum. Buradan tüm Çenköylülere selam olsun.
1: Eyvallah. Allah razı olsun. O zaman var mı başka bir şey?
4: Yok abicim. Buradan Asret Çardal'a, Necdet Tereli'ye, bütün Çenköylülere yeniden selam olsun abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
4: Kolay gelsin.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bizim de vallahi burada sanırım mikser bozuluyor. Hemen bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar kardeşim. Ben Akrep Seller.
0: Biraz önce arkadan sesleniyorduk, şimdi telefona geldik.
1: Evet.
0: Hoş geldin.
1: İyidir abi. Sen nasılsın, iyisin?
0: Şükür vallahi, aynı. Koşturmaca devam.
1: Allah iyilik versin.
0: Sen nasılsın?
1: Hayırlı işler versin. Buradan bazı kapalı, açıkta olan kardeşlerimize, abilerimize, amcalarımıza selam göndermek istiyorum. Senin hastacı aracılığıyla.
0: Evet.
1: Senin izin olsan isimleri geçiyorum abi.
0: Hadi bekliyorum o zaman.
1: Sadık Köse, Necdet Tereli, Uğur Dınar, Arkın Üşüntü, Hatay Ertaş, Sabri Curacı, Erdiş Çapkın, Burhan Danış, Arda Taşyapı, Emircan Üşüntü, Yılmaz Azat, Ömer Deniz, Neşet Ertuğ, Mehmet Şenses, Selami Akrancı, Serkan Akrancı, Gazel Taşyapı, Onur Karan, Velat Yakoğlu, Cihan Dınar, Ethem Karaduman, Müslüm Karaduman,
0: evet.
1: Mehmet Bostaş, ondan sonra Ramazan Taşlı, Süleyman Doğan, Sait Doğan, Hasan Doğan ve aklımıza adını gelmeyen, sesimizi duyan bütün herkese selamlar olsun abi. Buradan selamlar olsun diyor.
0: Aleyküm
1: ve
0: selam.
1: Bir kardeşim bir not iletmek istedi. Onu söylüyorum abi. Germencik'ten namı değer Sarı'dan çok değerli abisi Velat Yakoğlu ve kardeşi Barış Yaprağı ve Serkan Bilal'e bütün şarkılar armağan olsun demiş. Ve Kapalı'daki hiç sevmediği yine o kendini biliyor demiş. Ona da selamlar olsun demiş. Abi.
0: Tamam.
1: Ali Altuntaş'a da selam olsun ve Ankara Gaydamız, şarkı isteğimiz de Ankara Gaydası olsun.
0: Tamam, Ankara Gaydası yazdım. Bu kadar mı?
1: Tamam abi, zaten çalıyorsun reklam arasında şu konuşmada. O şarkıyı diyorsun.
0: Tamam, biliyorum, sıkıntı yok.
1: Oldu abi, hayırlı yayınlar abi.
0: Tamam, Allah'a emanet, kendinize iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor bir bakalım. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm başkan. Ne yapıyorsun, iyisindir inşallah.
0: İyiyim başkan, sen nasılsın?
2: İyidir valla, çok şükür, izinden geldik şimdi.
0: He, yoktun sen gene, gezdin geldin.
2: Biraz öyle oldu işte, geldik yine buralara geldik artık. Oh, yapacak bir şey yok.
0: O da iyiymiş.
2: İyi bir şarkı istek isteyeceğim, biliyor musun?
0: Hadi iste bakalım, neymiş o?
2: Bu istek olur şarkı baştan. Abim var benim, Ercan Ayıdolu.
0: Evet.
2: Oraya gelsin, şimdi kapalı yatıyor. Ondan sonra amcaoğlu Cügür'e gelsin, Akıl Ayıdolu'ya gelsin. Durmuş Şeker'e gelsin, Emrah Dalkıran'a gelsin. Betra abiye, İhsan abiye gelsin. Yetiş Demir'e gelsin, Tuncer Taşkıran'a gelsin. Erkan Süzer'e gelsin. Ve A2-5'te olan abilerime, kardeşlerime gelsin. Evet. Şimdilik işte bu kadar. Müslüm Gürses'ten ben senin yanında bir cennetteyim.
0: Bir dakika. Müslüm Gürses.
2: Ben senin yanında hep cennetteyim.
0: Cennetteyim. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Valla bu kadar. Aklıma gelmiyor. Arkadaş da var işte. Onlara gelsin.
0: Tamam.
2: Şimdi selametle görüşürüz.
0: Allah'a emanet.
2: Eyvallah.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatimiz 19.52, 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız ve devam edelim hemen şöyle hattımıza. Kim geliyor bir bakalım hattımızda kim var? Alo.
3: Alo, selamun
0: aleyküm. Aleyküm selam.
3: Abi uyandıkını çarpsana ya. Abi selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Abi ben Aydın Çelik arıyorum.
0: Evet.
3: Abi bizim Kapalı'da abilerim vardı, ona şey söyledim de.
0: Tamam ama önce ismini söyle ki bir bilsin Kapalı.
3: Efe Şen abi.
0: Efe Şen. Evet Efe, mikrofon sende. Hadi bakalım, say Kapalı'yı.
3: Abi ilk önce benim dayımın oğlu İsa Ağaç, ona selam olsun. Kardeşim Anıl Alakuş'a selam olsun abi benim. Sen Kapalı'da abilerim Vanlı Abdullah Karademir, Ömer Kahraman, Orhan Kapkara, Cafer Turhan abilerime selam olsun. Ve Kapalı'da dayım Yaşar Çatalbaş'a gelsin abi. Vallahi Yaşar dayı, seni dört göze burada bekliyorum. İsa abi, senin de selamını daha şimdi aldım. Kızmışım valla, ben de bilmiyorum bana neden kızdın. Mektubu aldım zaten bana, sana. Mektubum gelir sana sana. Uğur Köken'den evet. Bayanlığına koğuşun, zaten özeline gelsin abim benim.
0: Tamam.
3: Gidiyor mu? Abi bir de bizim bir abi var biliyor musun abi? Sizin sayamadığım benim tanıdığım tüm insanlara selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Abi vallahi kusura bakmasınlar. Bir de açıkta abi amcaoğullarım var. Yaşar, Afişen, Betri, Beşen.
0: Evet.
3: Onları söylemediğimi trip atıyordu biliyor musun? Ben de konuşmadım.
0: Onları da söyle o zaman. Trip atmasınlar sana.
3: Söyledim. Tübeşen, Yaşar.
0: Tamam. Ne göndereceğiz onlara?
3: Abi aynı şarkı söyleyelim bir dakika. Abi. Uygar Doğanay'dan gitme sevgilim.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay gitme. Aynen. Sevgilim. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bir daha bizim bir abi var anladın mı? O iki dakika...
0: Yok. İkinciyi almıyorum maalesef.
3: Almıyor mu abi?
0: Yok.
3: Abi o zaman abiden İsa'ya selam olsun. Bana selam yolladı abi biliyor musun?
0: Tamamdır.
3: Olanlar dedim.
0: Tamamdır. Allah'a emanet kendine iyi bak. Abi.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor canlı bağlantılarla. Türkiye ve Söz Saati'ni 19.55 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Alo abi, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Gelmiş geçmiş bayram mübarek olsun.
0: Cümlemizin. Biz her gün abi, bayram.
1: Nazil Aşk'tan arıyorum, Mustafa Yüksel.
0: Mustafa Yüksel.
1: Evet abi.
0: Hoş geldin o zaman Mustafa.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın abi, iyisin?
0: Şükür diyelim. Sen nasılsın?
1: Nasıl olalım abi? İzinden geldik. Moraller bozuk.
0: Niye?
1: Abi dışarı nazına tam koyuyoruz. Buraya geliyoruz.
0: Ya olsun, yapacak bir şey yok. Tatile çıktın geri geldin gibi düşün.
1: Aynen abi.
0: Biz de dakika başı buraya geliyoruz. Bir şey fark etmiyor ki. Dışarıda aynen, da olsan sürekli abi. Aynı sabitsin yani. Bak muhakkak bir yere gidiyorsun bu hayatta.
1: Aynen abi, aynen. Ama dışarıda olup çalışmak daha iyi bence ya.
0: Vallahi bana yani, göre değil ya.
1: Yatmaktansa.
0: Yatmak daha iyi bence. Kıymetini bil. Vallahi bak kıymetini bil. Dışarısı yok, fena.
1: Abi. Dışarısı daha güzel abi.
0: Vallahi fena. Bak.
1: Yok abi ya.
0: Ya abi bırak. Şimdi dışarıda olsan altında araba olacak değil mi?
1: Aynen.
0: Araba masraf mı abi? Yakıtı masraf. Aynen. Sanayi masrafı bir dert. Yani bilmiyorum. Aynen. Bana göre yatmak daha iyi. Ben söyleyeyim yani baştan.
1: Abi çalışır bir şekilde onlar halleder.
0: Olmuyor. Aldığın paranın iki katını ödeyince olmuyor. Anladın abi, mı ya? Yani gerek yok.
1: Aynen.
0: Neyse gene sen bilirsin. Ben karışmayayım.
1: Tamam abi. Abi buradan kapalı seslenme gitsin ben de.
0: Hadi seslen bakalım.
1: C16 koğuşunda yatan değerli abim Celal Koç Yiğit. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Erol, Musa Karan. C18 koğuşunda yatan abi değerli kardeşim Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Yapay Zeka Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açiker, Yüksel Keksoy, Arap Şükrü. Ondan sonra abi Eylül koğuşunda yatan Şener Baş'tan Özcan Korkmaz, 60 dayı. Ondan sonra Cuma abi B8 koğuşunda yatan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi. Ondan sonra burada C18 koğuşunda yatan Mutlu abi istemek istiyorum. Mutlu abi, senin kankan geldi abi buraya, Hidayet Özdemir, Evir'de yattığımız. Selam var sana. Ondan sonra burada Aşık'ta yattığımız beraber. Cengiz Seçen, Cengo. Ondan sonra Kurtarıcı Mehmet, Karam Onur, Hakan Mimaroğlu, Turan Salkımtaş, Serdal Demir. Ondan sonra Salim Erdoğan. İstek parçama gelince abi Gökhan Doğanay'dan Bilsen.
0: Bir dakika, Gökhan Doğanay Bilsen değil mi?
1: Aynen abi. Bu istek parçama abi Turan Salkımtaş abine gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Evet,
0: devam ediyoruz. Hemen bakalım hattımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Sağ ol abicim, nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim, şükürler olsun, sen nasılsın?
2: Allah razı olsun, şükür abi, sesini duyduk daha iyi olduk abim benim.
0: Allah iyilik versin.
2: Amin abi, ben Nazil Açık Cezayir'den arıyorum abi, Hazar Durak.
0: Evet.
2: Ben bir isim sayacağım da.
0: Hadi say bakalım.
2: Nazil Açık Cezayir'de yatan Hacı Murat abime çok selam olsun.
0: Evet.
2: Kütahyalı Bilal Taşkın abime, Serdal Demir dayıma, Bebeko dayı. Ondan sonra Kadir Yetim, Yakup Yörüklü, Şahin Durak amcama selam olsun, Kerem dayım. Evet. C7 koğuşuna Hacı Murat abimin çok çok selamı var. E3 koğuşuna da çok çok selamı var. Bayan koğuşuna yatan Aysel ablama değerli dostu çok çok selamı var. Serhat Demir, Serkan Demir abime çok selam olsun. Serdal abimin selamları var. Evet. Şahin amcama da çok çok selam olsun. C16 koğuşuna, D15 koğuşuna çok çok selam olsun. Nazire Açık'ta yatan İdris Yörüklü abime, Cilet Gezergi abime, Orhan Ertem abime, C7 koğuşundaki Pişi abime selam olsun. Abi şarkı istiyorum.
0: Evet.
2: Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün. Günün sözünü de söylüyorum abi.
0: Bir dakika, Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün. Tamam, şimdi söyle sözünü.
2: Günün sözünü de söylüyorum abi. Tacımızı, Acımur abimin sözü bu. Tacımızı alanın tahtının altından çekeceğiz.
0: Vay. Çekelim, evet, birlikte çekelim o zaman.
2: Evet abi, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abimlerim.
0: Cümlemizden kendine iyi bak. Allah'a
2: emanet. Ya gene sana çok çok selamlar abi. Sen ya gene de buradan selam olsun.
0: Sen de ona selam söyle.
2: Aleykümselam. Allah razı olsun.
0: Hadi Allah'a emanet. Sağ olasın.
2: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto Saatleri 20 oldu. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bakalım hemen hattımıza kim geliyor? Bol bol canlı bağlantı alacağım. 21'e kadar ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Ben Aydın Nazilli. Açık Cezaevinden Karam.
0: Karam, meşhur Karam.
3: Evet abi.
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
3: Hamdolsun Rabbim abi ya.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceksin?
3: Abi aynı açık kapalı yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Arkın Uşuncu kardeşim, Orhan Kerit dayım, Muhammed Varlı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, bütün B5 koğuşuna gelsin abi. Seyfettin Doğan, Seyfettin Göl dayım, Bilginer Gölen işte, Mecati Göl abim, Akraş Erdal abim, Gökhan Endek abim,
0: evet,
3: Kamal İbrahim dayım, Kamal İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Fethi Karadoman kardeşim, Mişko Bayram Soysal,
0: evet,
3: Uğur İşli abi, şimdi Nazilli açıkta yatmakta olan kardeşlerime seslenmek istiyorum. İlk başta Kurtarıcı Mehmet, Arap Mustafa dayı.
0: Evet.
3: Dur bir saniye Arap dayı, onu son zaman soracağım. Mustafa Yüksel.
0: Evet.
3: Salih Ertaş abim. Aydın Bulun kardeşim. İsmail Ülker kardeşim. Ferit Yolcu abim. Nurettin Kani. Kağıt Çatalkaya.
0: Evet.
3: İlhan Çatalkaya, Tolga Yılmaz abim, Şevki Sert, Osman Menekşi abim, Berkay Karagöz kardeşim, Volkan Kaya abim, Mehmet Akan kardeşim, Yörük Ahmet, Ali Marsak, Yage, Ahmet Canlı abim, Sinan Özen,
0: evet,
3: Mustafa Kurtalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Ademli de, Serkan Sökeli, Serkan, Tayfun Ayhan, Çağlar Başkan, evet, Ahmet Çeliksoy, İdris Yörüklü abim, Yusuf Halit Döner, İbrahim Duran, Onur Deniz abim, abi Kapalı, Şakir Yıldırım abim, Kapalı diye yatmakta olan Nerit Aydın, Aydın, Nazilli Kapalı diye yatmakta olan Egemen Güney, Bıdık,
0: evet,
3: Cihan Dinar, Berat Cakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Mutlu Sert,
0: evet,
3: B5 diye yapmakta olan Semih Topal, kurtarıcımın falan var Aydın'a. Şöyle.
0: Evet, başka?
3: Toslak Efe'yi gelsin abi. Abi.
0: Başka?
3: İncelovalı Arap dayının C6'da yatan yeğeni Ramazan Aslan'a, Volkan kardeşim gelsin.
0: Tamam.
3: Abi bu kadar. İstek şarkımda.
0: Nedir istek şarkı?
3: Berguzar olsun abi. Bu B11'de yatan abim Can Gül'e gelsin.
0: Tamam.
3: Tamam. Süleyman Akan abime de gelsin.
0: Eyvallah. Ona da gelsin. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Evet, devam edelim. Devam edelim hemen şöyle. Devam edelim. Hattımıza kim geliyor bir bakalım. Alo.
4: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Karamınca Ahmet.
0: Kim bağırıyordu? Alo.
4: Alo.
0: Heh, dinliyorum şimdi
4: abi,
0: seni.
4: Abi selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Bizim burada bir arkadaşımızlardan kapanlarla konuşalım da onun yerine konuşacağım abi.
0: Hadi onun yerine konuş o zaman.
4: Tamam, soruyorum. Ne abi? Söyle.
5: Ahmet Erdiye.
4: Karamın
5: selamı var.
4: Karamın'a da iki selam var. Arkan Mimaroğlu'nun B4 koğuşuna komple selam var abi.
0: Bu kadar mı?
4: Mehmet Kurtarıcı falan, bu kadar abi. Bir de Mustafa Yüksel'in abi, Celal Koççu'ya çok çok selam var.
0: Tamam, başka var mı?
4: Başka istek parça. Uygar Doğanay abi, komadayım, istek parçamız.
0: Uygar Doğanay, komadayım.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada bakın, bize WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, bize arama yapmıyorsunuz. Arama yaparsanız sizi engellerim. Ben, siz arama yaptığınızda buradaki bütün sistem birbirine dolanıyor ve canlı bağlantıya gelecek olan kader mahkumunu ben alamıyorum. Bakın bunu her yayında üstüne basa basa söylüyorum ki aramayın, aramayın, aramayın. Bu hat sadece ve sadece WhatsApp üzerinden iletişime geçmeniz içindir. Sadece ve sadece kader mahkumlarına aittir bu numara. Bilginiz olsun. Sonra biz kimseyi alamıyoruz. Hemen bakalım şöyle. Hattımıza kim geldi? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abi, iyisin? Ben Serdal Demir.
0: Serdal, hoş geldin.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Vallahi iyi abi, oturuyorduk öyle dedik, bir bağlanalım. Kardeşlerimize, abilerimize bir selam gönderelim.
0: Oo, yani ben yayına çıkıyorum, sen diyorsun ki ha hani alsın şöyle bir gideyim de bağlanayım mı dedin ya. Ayıp ya, olmaz
1: yok
0: ki.
1: Yok vallahi. Biraz hastayım, boğazlarım intihap almış da.
0: Geçmiş olsun.
1: Sen iyisin inşallah.
0: Çok şükür diyelim.
1: İyi abi, önce şarkımı söyleyeyim mi?
0: Hadi söyle bakalım.
1: Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyorum.
0: Evet.
1: Abi, önce Hacı Murik abime, sonra kardeşim Serkan Demir'e, Serhat Demir'e, Kadir Yetim'e, İsmail Orasan'a, Sinan Orasan'a, Cengiz Demir abime, Hazar Burak kardeşime, Hasan Gülüş, Ozan Derman, Engin Akküs, değerli suç ortağıma selam olsun.
0: Evet.
1: Serhat Tural kardeşime, Serhat Tural kardeşime, Yavuz Çoban dostuma, değerli Ramazan Sonmaz dostuma, Emrah Deniz kardeşime, Batuhan Altındiş kardeşime, Orhun İlgenoğlu kardeşime, bir de açıkta bulunan değerli İdris Yörüklü abime, Hacı Muru abime, Cüneyt abime, Hazal Durak kardeşime, Bilal dostuma, bir de Hacı Muru abimin kapalıda bulunan tüm dostlara çok çok selamı var. Sana da çok çok selam var abi.
0: Aleyküm selam.
1: Seni seviyoruz, kendine bak abim. Var mı bir isteğin?
0: Bu kadar mı?
1: Abi bu kadar.
0: İyi o zaman, Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abi, görüşürüz, Allah'a emanet.
0: Sağ olasın. Al götür sevgi. Evet, bir canlı yayın bağlantısı da alacağım, sonra bir şarkı sonrası tekrardan devam edeceğiz. Şimdi bu canlı yayını alalım, onun hemen sonrasında bir mesaj okuyacağım. Mesaj sonrası yine devam edeceğiz. Bakalım hemen şöyle hattımızda kim var. Alo.
2: Kolaycasın abi.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Nazil Açık'tan arıyorum. Ben Hacı Muru.
0: Hacı Muru. Oo, herkes evet. Sana istek gönderiyordu. Şimdi sen mi göndereceksin?
2: Evet, evet abi, evet. Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Şükürler olsun. Siz nasılsınız?
2: Allah razı olsun. Sağ olun. Abi ben kapalıda olan Yakup Yörüklü kardeşime.
0: Evet.
2: Açıkta bulunan İdris Yörüklü, Hazar Durak kardeşime, Serdal Demir kardeşime çok selam olsun. Bayan Koğuşu'nda bulunan Aysel değerli dostuma çok selam olsun.
0: Evet.
2: Günün sözünü söylüyorum abi.
0: Söyle.
2: Menfaat Caddesi'ne başlayan dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur.
0: Aynen öyle. Doğru söyledin vallahi.
2: Evet abi.
0: Zaten bütün arkadaşlıklar menfaat üzerine kurulmuş ha artık.
2: Evet, evet.
0: Evet.
2: Evet abi, aynen öyle abi.
0: Eski arkadaşlıklar da yok artık.
2: Evet, yok yok. Aynen öyle abi. Yok.
0: Aynen öyle. Ne göndereceğiz şarkı?
2: Enes Yıldırım Bir Zalim abi.
0: Bir dakika, Enes Yıldırım Bir Zalim. Bu kadar mı?
2: Evet. Evet abi.
0: O zaman çok, Allah'a emanet.
2: Çok selam olsun tüm dostlara. Serdal Demir'e selam olsun. Ahmet Elçik, Mehmet Elçik kardeşlerime de selam olsun.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
2: Sağ olun.
0: Evet, hemen şimdi bir mesaj okuyacağım dedim. Ayhan Atman, annem için demiş. Seni çok ama çok seviyorum. Canım annem, hiçbir şeyi kafana takma. Bizler çok iyiyiz. Allah'a emanet ol. Her şeyim demiş. Güzel bir parça istemiş. Ayhan Atman, özellikle ama özellikle annesi için, onu çok ama çok sevdiğini, hiçbir şeyi kafasına takmamasını, onların da çok iyi olduğunu dile getirmiş. Özellikle Ayhan Atman'dan annesi için şu güzel parçayı bir dinleyelim. Yasin Yaşlı'dan, değil mi? Anam olsaydı. Hadi bakalım, hep birlikte dinliyoruz, arkasından devam edeceğiz.

0: DJ Bay.
1: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyal Saatler 20.15. Radyolarımızı yeni açan herkese sevgiler, selamlar olsun. Canlı bağlantılarla devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Kolay gelsin abi.
1: Allah razı olsun.
2: Abi iyisin inşallah. Efe Deniz Toslak ben Nazilli Açık'tan.
1: Efe Deniz Toslak.
2: Evet abi. Klima... Öncelikle sana birilerinin çok selamı var.
1: Bırak onu ya. Bırak, bir klima ayarlamadı bana. Yazdım bunu.
2: Söyleyeyim abi, ayarlasın, ayıp ediyorsun.
1: Ya bırak Allah'ını ya. O ayarlamaz, anca tesisat yapsın geçsin. Başka bir şey bilmez o.
2: Kapalılardan Sökeli Çağlar'a buradan çok selam söylemek istiyorum.
1: Evet.
2: Çağlar Öz Direksiyon'a, namı değer Çökeği.
1: Evet.
2: Kurtar Özgün'üm, sana çok selamım var abi.
1: Aleyküm selam.
2: Mustafa Yüksel'e selam söylemek istiyorum. Çağlar Başkan'a selam söylemek istiyorum.
1: Evet.
2: Mustafa Yüksel'in Celal Koç Yiğit'e çok çok selam varmış. Onu iletmemi istedi.
1: Evet.
2: Kurtarıcı Mehmet'in de Semih Topal'a çok çok selam varmış. Özgür Günler yakındadır diyor. Biz abi senden bir şarkı isteyeceğiz biz.
1: Nedir o?
2: Havva Öğüt'ten Tövbeler Olsun.
1: Bir dakika, hemen yazalım. Bir saniye bana müsaade et. Şöyle yapacağız. Tamam. Havva Öğüt.
2: Tövbeler Olsun.
1: Tövbeler Olsun.
2: Çağlar Başkanı nasıl kaldı? Gelecek 2-3 güne.
1: Gelir o.
2: Gelir mi abi?
1: Gelir. Sıkıntı yok.
2: Kurtarıcı abi.
1: Az kaldı kurtarıcının.
2: 7-8 günü kaldı.
1: Vallahi çıkınca tatlımı getirsin.
2: Tamam, söyleyeceğim sana.
1: Yoksa...
2: Çıkınca tatlını getirecek. O da diyor ki geleceğim diyor. Ama kendisi bağlanmıyor adaya. Bize diyor ki selam söyle bizden.
1: Tabii tatlı isteyeceğim ya, ondan bağlanmıyor. Anladım ben. Söyle ona valla kurtarıcının lastiklerini indiririm.
2: Kurtarıcının lastiklerini indirirsin, tamam abi.
1: Valla geçen yayından çıktım, lastiğim patladı zaten. Doğrudur, bu lastikçiler abi. Mastikçiler valla bu sıra bilmiyorum, hepsi kanka oldu bende ama bilmiyoruz artık.
2: Doğru abi. Bir de abi Fırat Yılmaz'ın Nazilli'ye tipi kapalıda D16'da yatan D17'de yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok çok selam var abi.
1: Bu kadar mı?
2: Evet abi, bu kadar. Kolay gelsin.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Görüşürüz.
1: Ben şimdi WhatsApp'tan şöyle bazı yazan dinleyicilerimiz var. Abi ben pazarlıkçı biri değilim. Bakın ben burada çalışanım. Burası benim değil. Burada bir kural konmuş. Ben o kuralları çiğneyemem. Askerlik gibi düşünün bunu. Belli bir kural var. Bu kural doğrultusunda gitmek zorundayım. Hani sanki benim elimdeymiş gibi böyle yapalım. Bugünlük şöyle yapalım. Böyle bir şeyim yok benim arkadaşlar. Ben buraya gelirim. Bana verilen görevi yerine getiririm. Getirmeye çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Tamam, bana denileni yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yani benle hiçbir şekilde, ben normalde hani cevap da vermiyorum oraya, açık konuşayım. O yüzden hani sadece kimseyi kırmak istemediğimden, kimsenin böyle benim üzerimde hakkı falan kalmasını istemediğimden bu şekil elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hemen bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
3: Alo.
1: Evet.
3: İyi günler, kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Nasılsın abi, iyi misin?
1: İyi değilim. Aklıma geldi, tatlı sözün vardı, getirmediydin.
3: Evet abi, dedim ya izinle dedim.
1: Ya.
3: Bir sıkıntı oldu zaten, 40 tamam. Dakika geç geldim dedim. Şimdi abi nasipse ayın 4'ünde bir daha çıkacağım zaten.
1: Tamam ama bak, izine çıkıyorum ya. Bak
3: şimdi... Demin de radyoda birinden daha tatlı istedin. Tatlı aklıma geldi, utandım aramayı.
1: Ben öyle şaka yapıyorum da olsun yani. Sen şimdi çıktın ya izne.
3: Evet abi.
1: Hiçbir yere uğramadan önce tatlıcıya gidiyorsun. Sonra,
3: evet abi.
1: Sonra tatlıcıdan bizim televizyona, radyoya geliyorsun. Bunu ben İslam'a getirdim diyorsun. Bu tatlı onun diyorsun. Bırakıp gidebiliyorsun yani. Ben burada yokum.
3: Seni göremiyoruz mu abi? Şimdi tatlıyı mı bırakacağız? Ben seni de görmek istiyorum.
1: O zaman Perşembe günü geleceksin.
3: Tamam abi. Ay, nasip olursa gelmek isterim.
1: Hediye getirenleri açız.
3: Tamam abi, tamam. Başta acısın abi. Zaten hatamızı telafi etmek için mecbur geleceğiz yani. Bu bizim boynumuzun borcudur.
1: Bilemeyeceğim artık. Gelip gelmemek senin elinde. Kimseyi zorla
3: abi,
1: getirmiyoruz.
3: Aynen abi. Allah nasip ederse hata kaza bela olmazsa geleceğim abi.
1: İnşallah. Görelim bakalım.
3: Abi zaten şimdi ben Park Bahçe'ye gidiyorum. Yarın veya yarından sonra nasip olursa. Belediye işlerinde çalışmaya başlayacağız. Denk gelebiliriz yani abi.
1: Vallahi bilmiyorum, benimle pek denk gelemezsin de. Neyse.
3: Aydın Belediyesi'ne bağlı çalışacağız ya abi şimdi.
1: Tamam, benim belediyeyle
0: Bir işim yok ki.
3: Ya senin belediyeden işin yok da bulvardan gelirsin.
0: Yok, hiç işin olmaz.
3: Ne bileyim yani. Park bahçe işidir ya, illa yani bir yerde çalışırken bizi görürsün. Ben bağırırım zaten sana.
1: İşte bizim mekan bura değil ki. Ben hani başka ilçedeyim ya.
3: Abi sen neredesin, ben onu bile bilmiyorum. Bu arada ya, yerini de söylesen iyi olur abi ya.
1: Nasıl, radyonun yerini mi?
3: Radyonun. Senin bulabileceğimiz bak, yeri. Bırakacağımız
1: radyonun alan. Yeri nere biliyor musun?
3: Nere
1: bu
3: abi?
1: Çin'e karayolu var. Aydın'dan Çin'e tamam karayolu. Abi orada hemen böyle şey var.
3: Biliyorum abi, biliyorum. Büyük böyle tabela var. Tepeden yazıyor.
1: Heh, o tabela bizim işte.
3: Sen orada mıydın abi ya? Ben oradan kaç kere geçtim.
1: Abi geçmen önemli değil. Bak şimdi aklıma daha çok şeyler geliyor. Tatlıyı işte geçmişin getirmemişin.
3: Abi ben senin orada olduğunu bilseydim dururdum.
1: Abi bak TV'den, Denge, IFM hepsi bir holding.
3: Doğrudur abi yani. Ben şimdi fark ettim abi, sen söyleyince algıladım. Daha önceden bu konuda bir bilgim yoktu.
1: Anladım. O zaman her gelip geçerken şey yaparsın. Bir şey bırakırsın.
3: Aynen abi
1: artık.
3: Her durduğumda her geçtiğimde oradan.
1: Eyvallah. Neyse bakalım.
3: Abi buradan senin aracılığından senin aracılığından
1: evet.
3: Nazilli'de yatan arkadaşlarıma, Cengiz Demir'e, Ergin Akar'a, Halil Altınkaynağı, Almanyalı Ali abiye,
1: evet.
3: Ondan sonra onunla yatan kader arkadaşlarına Yage'ye çok çok selamlarımı sunuyorum.
1: Evet.
3: Kapalı'da yatan İsa Ağaç kardeşime, Ahmet Akçam kardeşime, Taner Doğan'a, komutana, Caner Tirit'e. Caner abi burada biz seni bekliyoruz dört gözle, sen neredesin? Ondan sonra Ahmet Akçam'a, Ahmet Döğen'e, Ziya Ateş'e, Tako'ya, bir de K1, K3, bir de Buran Danış'a, Cengiz,
1: evet,
3: Yataz'a, K3'te yatmakta olan ablam Duygu Balcıoğlu ve arkadaşları Ponçuk Çiçekler'in Tijen Komutanoğlu, Yıldız Öztürk, Yasemin Babada, Sevim Tutkum, Çatar, Dilara İlkan, Zehra Bozan, Nurcan Süzen, Aysel Çiftçi, Çiçek Kurt ve tüm kader mahkumlarına.
1: Evet.
3: Gelsin abi, göndereceğim parça. Abi şarkım bana aitsin. Daha önce ismini bana söylemiştin abi.
1: Sen de şimdi bana söyle o zaman şarkıyı. Kim söylüyordu onu?
3: Bana aitsin abi.
1: Tamam, şarkıyı kim söylüyordu? İdil'den
3: Murat'a mı ne söylüyordu abi?
1: Murat'a ne ya?
3: Abi öyle M-U-R-D-A.
1: Bak tekrardan söylüyorum. Sinan Akçıl ve Duru söylüyor onu.
3: Ya Sinan Akçıl'dan Duru söylüyor abi. Heh. Tamam işte o. Sonra... Sinan Akçıl'dan Duru söylüyor. Bana aitsin.
1: Bir daha karıştırma, şarkıcı ismi söylediğimde tatlılar yükselir.
3: Tamam abi, tamam abi. Teşekkürler. Tamam. Abi bir de günün sözünü bırakmak istiyorum abi.
1: Hadi bırak bakayım, o günün sözü neymiş? Senden ne çıkacak?
3: Vazgeçtiklerimi yazsam roman olurdu. Vazgeçtiklerimiz iyi bilir.
1: Tamam. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi ya.
1: Biraz değişik
3: hayırlı
1: oldu
3: günler,
1: ama olsun.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun. Kendine iyi bak.
3: Görüşmek üzere abi. Allah'a emanetsin. Cansın. Abi buradan tüm dostlarıma selam olsun.
1: Tamam.
3: Beni seven herkese. Düşmanlarım da kahrolsun.
1: Allah! Tamam, öyle yapalım.
3: Görüşürüz abi.
1: Hadi Allah'a emanet. Bu arada Celal Önler'e de sevgiler, selamlar olsun. Celal Önler, Önler'e de bir tatlı yemek nasip olur inşallah. Bir gönderirse.

0: Kardeşimi önce Allah'a, sonra koğuş arkadaşlarına emanet ediyorum. Gülseren, seni çok özledik, çok seviyoruz demiş İzmir'den Gülo. Özellikle ama özellikle İzmir'den Gülo, Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Gülseren Işıkala. Özellikle tüm güzel parçaları armağan etmiş tüm koğuş arkadaşlarına, özellikle tüm güzel parçaları göndermiş. Ve hemen bakalım hattımıza kim geliyor. Özellikle Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selam olsun. Bir tatlı bekliyoruz yani, değil mi? Neyse, devam edelim bakalım. Şöyle hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Hemen bakalım. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Benim abi Emre Yoldaş.
0: Oo Emre. Ne yapıyorsun? İyi valla, sen
1: İyi
0: ne yapıyorsun?
1: İyi valla, ne yapalım abi. Aynı, yatıyoruz, dolaşıyoruz, sıcaklarda yanıyoruz yine de.
0: En iyisi, daha iyi. Biz dışarıda daha çok yanıyoruz.
1: Abi talanın yanında ceza mı olur ya?
0: Abi valla bilmiyorum da ben...
1: Bak sivrisineği gör, benden büyük.
0: Ya burada da var sivrisinek. Sivrisinek de falan değil ki, dışarıda çok para gidiyor abi.
1: Ben dışarıda para çok gidiyor diye.
0: Aşırı derece gidiyor yani. Ya yatmak varken dışarıda, bilmiyorum ya.
1: Aynen abi öyle ya. Abi ben istek yapacaktım.
0: Hadi yap bakalım bir.
1: Şimdilikten başlıyorum abi. Biraz uzun olabilir.
0: Ama şeylere de yapabiliriz ha. Neydi onun adı? Sivrisineklere de istek iste.
1: Onları da yapacağım zaten. Özellikle onları yapacağım.
0: Tamam, hadi bakalım. Mikrofon sende.
1: Abi Aydın kapalı cezaevinde olan E2 koğuşunda amcaoğlum Uğur Yoldaş'a gelsin. Zeytin'e gelsin Emir Tavukçu. Mehmet Akbuğ'a gelsin. Doğancan Doğan'a gelsin. Batuhan Doğan'a gelsin. Ali Doğan'a gelsin Adem Cam'a. Ondan sonra Erdem Akmaşa'ya gelsin. Tüm işçi koğuşuna gelsin.
0: Evet.
1: Kapalıda. Aydın açıkta olan Turgay Erdoğan, Emre Gökal, Hasan Arslanba, Cihan Okan. Ondan sonra herkese gelsin abi ya. Bir de Aydın Tine'de olan Cihan Kurt, Onur Uysal, Mert Ali Saraç, Onur Babada, Tolga Çoşkun, Kıymi Savram, Hakan Çetin, Şevkat Acar, Denizli Şevkat Acar'a gelsin özellikle.
0: Evet.
1: Şarkıda da bir dakika abi. Ali Kınık
0: Kurtlar Sofrası.
1: Kurtlar Sofrası, aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Abi herkese gelsin dediğin gibi, kimse gönül koymasın.
0: Tamamdır.
1: İshak Yıldırım'a gelsin özellikle burada. Kahraman Güvence gelsin.
0: Evet.
1: Hepsine gelsin. Sana da gelsin abi.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Abi bir şey soracaktım da.
0: Hadi sor.
1: Benim bir tane Safa arkadaşım var. Ben dedim ikinciyi almıyor dedim.
0: Yok,
1: ama.
0: Yok, ikinciyi almıyoruz abi. Para da verse yani, almıyorum yani.
1: Aynen, para da versen almıyormuş.
0: Yok ben. Abi para da verse, tatlı da verse alamıyoruz. Canının sağlığı, kendine iyi bak.
1: Hadi görüşürüz abi, sana zahmet.
0: Hadi
1: şey
0: Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz.
0: Hadi. Bir gelin diyor. Abi dışarıdan numaralardan aramayın. Bakın tekrar tekrar söylemeyeceğim. Çünkü hattı bildiğiniz kilitliyorsunuz. Neyse. Ne olur beklersiniz. Cezaevinden arayamazlar. Böyle bekleriz yani. Benim için sıkıntı yok. Bakın, bu numara sadece ve sadece WhatsApp'tan ulaşmanız için. Diğer türlü hiçbir şekilde arama yapmıyorsunuz, arama kabul etmiyoruz. Sadece ve sadece kader mahkumlarına özel bir hattır, bilginiz olsun. Evet, devam edelim. Bakalım hatta kim geldi? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Abi Nazilli Açık Cezaevinden, ben Turan Sarkıntaş.
0: Turan hoş geldin.
2: Hoş bulduk abim benim. Nasılsın?
0: Şükürler olsun, aynı vallahi, uğraşıyor. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun abi. Vallahi biz de gün geçirmeye çalışıyoruz abi.
0: En iyisi. Oynayarak geçirin orada hiç.
2: Oynayarak geçmiyor abi.
0: Niye geçer ya? Okey takım falan yok mu orada?
2: Ah abi keşke olsa. Burada kumar yasak abi.
0: O kumara girmiyor ki. Zaman öldürmeye giriyor.
2: Abi yok. Öyle oluyor da işte buradakiler kumar yağlıyor abi.
0: Abi imza...
2: Abi iddia bile oynayamıyoruz ya, düşün yani.
0: Ya o hadi biraz olabilir, kumar o para mara dönüyor da şeyde okeyde dönmez ya. Siz imza toplayın orada. Talep edin.
2: Abi doğru da şimdi ne ben olacak? Kumarın ya, cezasını da yattım aslında abi, biliyor musun?
0: He.
2: Bir 10 ay kumarın cezasını da yattık.
0: Oho. O da iyiymiş.
2: Aslında bana servis olması lazım abi.
0: Evet. Değil mi? O bölümden gelenlere servis. Ama öyle aynen diyorsun da askerde de şeydi mesela.

0: her şey yasaktı. Sonradan bir baktık askeriyelerde PlayStation oldu, o oldu, bu oldu, her şeyi serbest ettiler. Evet. Belki orada da ederler.
1: Ya bu ilerleyen zamanlarda inşallah olacak abi ya. Ne diyorsun?
0: İnşallah göreceğiz. O
1: abi
0: zamana
1: buradan bir kardeşlerime, abilerime seslenmek istiyorum be abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi Nazırlık kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Burak Uğraş, Serhat Demir,
0: evet.
1: Ondan da Serkan Demir, Ozan İktu,
0: evet.
1: Yakup Yörüklü, ondan Orhan Kemal Mazmaloğlu, Sarı Yaşar, Enver Ertem. Vallahi aklıma Yaşar Şentürk, Kedi Çeviker,
0: evet.
1: Şahin Durak, Kerem, evet. Durak. Ondan abi açık cezaevi, Nazır açık cezaevine geçeyim. Abi ezan dokunuyor. Evet. Sesim geliyordur inşallah.
0: Geliyor, hızlıca oku hemen sen.
1: Tamam abi. Nazırlı açık cezaevinde yatmakta olan Hacı Murat abime, İdris Yürüklü abime, Hazar Durak kardeşime, ondan Mustafa Yüksel kardeşime, Hakan Mimaroğlu'na, ondan Serdal Demir kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Bilal Taşkın kardeşime gelsin. Daha da Cüneyt Gezerge abime gelsin. Sesimin ulaştığı herkese gelsin abi.
0: Tamam, ne gelecek?
1: Abi Hazar Yıldız'dan Bilsen abi.
0: Bir dakika, Hazar Yıldız Bilsen. Tamamdır. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Aynen. Abi Hacı Murat abimin bayan koğuşunda yatmakta olan Aysel'e çok çok selamı var buradan. Değerli dostum, buradan dinliyorsa ona da selam olsun abi.
0: Tamamdır o zaman. Allah'a emanet, kendine
1: abi,
0: iyi bak.
1: Abi seviyoruz seni. Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.
1: Görüşmek üzere abi.

0: Evet, devam edelim. Hemen bir mesaj okuyacağım şöyle. Bir mesaj okuyacağım. Aydın T tipi kapalı bir koğuşunda yatmakta olan Rabia Avunç. Koğuşumuzun reisi canım ablam Yağmur Kurtay. Ceren Yağmur. Özyuvar denmiş. Sanırım Yağmur Özyuvar. Sibel Çakal, Nimet Karatekin, Gülseren Işıkal, Dilek Uygur, Hülya Durmaz, Gülcan Öksüz, ondan sonra Arzu Gökçen, Arzu Aksoy, anlatırken, ya tam okuyorum mesaj yazıyorsunuz, anlatırken güldüğümüze bakmayı yaşarken anamız ağladı demiş. He, anlatırken güldüğümüze bakmayın, yaşarken anamız ağladı demişler özellikle. Gelsin bunlara. Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.33 ve bakalım hemen hatta kim geldi? Kim geldi? O şanslı kişi kim? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben açık zamandan arıyorum. İsmim Metin Uyanık.
0: Evet.
1: Alo.
0: Evet, dinliyorum.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben açık zamandan arıyorum. Metin Uyanık.
0: Evet.
1: Bayanlar Koşu'ndan seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Bugün Metin geldi bana.
0: Evet. Bekliyoruz. Aslet,
1: bugün bana Metin geldi. Bugün Metin yazıyorum sana. Fotoğraf istemişsin. Fotoğrafını göndereceğim sana ben. Liste yaptım abi, güzel bir liste.
0: Evet.
1: Bir arkadaş var onu.
0: Ver hemen okusun. Ver.
1: Tamam.
2: Abi hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
2: Abi bu arkadaş isimleri saymadı, biz yardımcı olalım.
0: Evet evet, hemen say. O...
2: Abi açıktakileri sayıyorum.
0: Tamam.
2: Şey kapalıya mı? Yaşar Çatalbaş, Maraşlı Hakan abi, Gökhan Abaylı, Yunus Çıngaz, Aykut Elekçi, Onur Çatalbaş, Masup Turup, Ersin Tavar, Yalçın Savar, Pançeri Kenan, Davit Ceveci, Barat Tarakçı, Onur Taşdelen, İsmet Babada, Naim Babada, Özgür Babada, Tuna Çalman, Zafer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Soski, Halil Akrancı, Mestan Elestan, Sedat Kaplan, Levent Bozyiğit, Kerim Gecekuşu. Abi şimdi açıyı sayıyorum.
0: Say.
2: Reis Ulaş Tekeş, Sergen Karatosun, Tansel Ocak, Tavattin Yüregil, Hızlı İmam, Şino, Hasan Dayı, Kayhan, Mutlu, Yıldırım, Yiğitcan, Mahsun, Ömer Yalı, Tarık Bozyiğit, Ersin Göğme, Hüseyin Çeliman, Yeter Bozyiğit, Çelebi Karataş, İsmail Endek, İbocan Acar, Oktayçı, Semih Çatalbaş, Akrep Serdar.
0: Evet.
2: Abicim bu kadar.
0: Tamam.
2: Al parça söyle.
1: Yukarıda var neden? Hasret. Alo.
0: Evet, dinliyorum.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Yukarıda var neden? Hasret.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay Hasret. Tamamdır. Bu kadar mı? Bu kadar mı?
1: Yasemin Babadağ.
3: Yasemin Gülen.
1: Yasemin Gümen.
3: Yağmur Kurtoğlu.
1: Yağmur Kurtoğlu.
3: Yaram.
1: Bütün bayanlar koşar gitsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Kendine tamamdır. İyi bak. Allah olsun abi.
0: Sen de. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi. Bir dakika abi.
0: Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle hemen bir mesaj ve şarkı göndereceğim. E5 koğuşuna Efecan Tacır ve koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum demiş bir dinleyicimiz. E5 koğuşuna Efecan Tacır ve koğuş arkadaşlarına, özellikle Efecan'a ve koğuş arkadaşlarına istemişler. Bu güzel parçayı gönderelim. Parça sonrası yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Edeceğiz, bilginiz olsun. Hemen şöyle bakalım. Bu arada mesaj gönderen değerli dinleyicilerim, sırayla gidiyoruz. Bilginiz olsun. Özellikle ama özellikle E5 koğuşuna Efecan, Tacır ve koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem şarkısını armağan ediyoruz demişler. Hep birlikte o güzel parçayı dinliyoruz, arkasından buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.42 oldu. Güzel bir parça geldi Müslüm Gürses, Senden Vazgeçmem, ve devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.42, 21 itibariyle mesajlara geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi, ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abi benim, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Nasılsın abisin inşallah?
0: Şükür, sen nasılsın?
1: Şükür vallahi, ben Nazil Atış İzlen Fatih Kurumu'ndan Berke abi, Berke Yılmaz.
0: Berke Yılmaz.
1: Aynen öyle abi, ne abi nasıl gidiyorsun inşallah?
0: Şükür vallahi, aynı koşturmaca sürünmece devam.
1: Ne yapacağım abi be?
0: Hayat şartları vallahi, değil mi?
1: Hayat şartları bunları gerektiriyor abi.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi, kapalı yatan abilerime selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Başta Ahmet Sevinçer'e, Emre Ertürk'e, Yakup Yürüklü abime.
2: Dur oğlum bağırma, dur ya. Hayat.
0: Evet.
1: Ondan sonra Şahin Durak'a, Kerem Durak abime. Ondan sonra açıkta yatanları da göndermek istiyorum abi.
0: Gönder.
1: İdris Yürüklü dayıma, Hacı Murat abime, Serdal Demir abime, Bilal Taşkın abime, Muşlu Apadayı'ya, Gökhan Erdoğdu'ya. Söyledim Serdal abime, Ahmet Kökten'e,
0: evet.
1: Hazar Durak kardeşime, Osman Kurnaz kardeşime, Mert Seferoğlu kardeşime, Burak Karadevri kardeşime, Sinan Öze.
0: Evet.
1: Murat Kertez abime kapalıda yatıyor şu an, ona ayrı bir selam göndermek istiyorum abi.
0: Tamam, gönderelim.
1: Hazar Durak, Osman Kurnaz, ona çok çok selamları var abi.
0: Evet.
1: Söyle.
0: Başka?
1: Abi, istek parçama geçeyim mi abi?
0: Hadi geç bakalım.
2: Söyle de hepsini.
1: Abi bu şeyi, Seda Sayan'ın bir tane tekile çıkardığı yeni romanı alırsalar ya abi.
0: Seda Sayan, bir dakika yazayım ben. Sayan ve...
1: Yok ya da ne, yüzün solmuş şey.
2: Hasta gibi.
1: Hasta gibi. Şimdi Azer Bülbül söylüyoruz değil mi onu?
0: Seda Sayan da tekir mi söylüyor?
1: Yok yok abi, bu Azer Bülbül'ün yüzün solmuş şey, hasta gibi parçası var ya abi.
0: Bir dakika. Azer Bülbül yazayım. Azer Bülbül. Tamam. Hasta gibi yazdım. Var mı başka?
1: Aynen, Azer Bülbül söyle abi onu.
0: Tamam. Var mı başka bir şey?
1: Buradan abi Hacı Murat abimin kapalı yatan bayanlar koşundaki Aysel ablaya çok çok selam var abi.
0: Evet.
1: Değerli dostum, çok çok selam söyle abi. Onu da başta söyleyeyim abi.
0: Tamamdır.
1: Bu kadar. Kadar abim benim. Var mı abi senin arzun?
0: Canının sağlığı, kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abim benim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Dikkat kendine.
0: Bakın, bir daha gerçekten uyarmayacağım. Diyorum ki bu numarayı aramayın. Aramayın, aramayın. Sadece ve sadece WhatsApp'tan iletişime geçin. Zaten elim boş olsa, bir işim olmasa WhatsApp'tan tek tek cevap vereceğim hepinize, ama hani tek başımayım, tek başıma uğraştığım için hangi birine yetişeceğimi şaşırıyorum. 21'den sonra mesajlarınıza bakacağım. Ama bakın, bu hattı aramayın. Aradığınız takdirde sizi engellerim. Engelledikten sonra da vallahi hiçbir zaman açmıyoruz o engeli. Bilginiz olsun. Ona göre lütfen ama lütfen aramayın. Bakın, ben kader mahkumlarıyla konuşmaya çalışıyorum. Arkasından dıt dıt sizler de duyuyorsunuz yani. Lütfen ama lütfen. Bakın, o numarayı aramıyorsunuz. O numara sadece ve sadece kader mahkumlarına özeldir. Bilginiz olsun. Ve bakalım hemen hatta kim var? Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Serkan.
3: Buyur abi.
0: Neredesin lan?
3: Ben buradayım abi, sen neredesin?
0: Hadi çık şu izine ya.
3: Abi izine çıkacağız ya, 23 gün falan kaldı.
0: Bana ne ya, çık erkenden ya. Vallahi giderim ben, oraya şey koyarım ha.
3: Abi varsa öyle bir tanıdık manadık çık gel. Şey göndersin, uçağı göndersin, bize buradan gelir ya. 3-5 kişi var burada.
0: Uçağı kim bulsun la, ben bulayım.
3: Gökhan abi bekliyor, Apo'dayı bekliyor meydanla. İdris Yürüklü abim bekliyor, Azar Durak bekliyor.
0: Herkes
3: uçak gelsin diye bekliyoruz biz de.
0: Herkes izine çıkmayı mı bekliyor?
3: Vallahi bekliyoruz abi işte.
0: O zaman tepsi tepsi tatlılar gelir bana.
3: Yasa çıksın da tatlı senin yiyeceğin köpeğin olsun yani.
0: O zaman tatlı mı yenir ya? Yasa çıkarsa artık bilmiyorum. Düğün mü yaparız, eğlence mi yaparız? Değil mi?
3: Vallahi çıksın da abi, onun işler kolay ya.
0: Eyvah, göreceğiz bakalım. Bak gidiyor. ben bunları kayıt altına alıyorum ha.
3: Allah hadi sen kayıt altına ya.
0: Hadi bakalım, inşallah böyle bir şey olur, eğlence vallahi yapmazsın.
3: Hüseyin abi de diyor, bu iş diyor pahalıya patlıyor bize diyor ya, bilmiyorum artık.
0: Vallahi bilmiyorum artık, ben de bilmiyorum.
3: Pahalıya patlıyor bu iş bize diyor.
0: Çıkınca abi göreceğiz. Diyor,
3: şu diyorum İslam abim diyorum tatlı işini de halletmiyor. Oğlum diyor bu işte bize tatlıya patlıyor. Bugün diye tatlı olur diyor. Yarın da yemek olur diyor. Bu işte
0: tatlı. Yok bizde onun üstü olmuyor ya. Ulan bir arabamın altını yıkamadı lan adam. Bunu yazıyorum abi, ben. Bak buradan Bala'ya sesleniyorum. Hüseyin Bala'ya. Abi ben oraya gelmem. Kamyon mu yıkıyor bu? Bir fiyat veriyor, aklın hayalin durur.
3: Abi bizde öyle abi.
0: Abi taksi bu, taksi. Şaşırmayın ha.
3: Abi bizde öyle biz. Para için yapmıyor. O gözümle yapıyor o işi.
0: Şu an canlı yayın telefon numarasını arayan dinleyicim. Eğer duyuyorsan numaranı engelliyorum. 6250. Bakın 6250 arayan kimse engeli basıyorum. Bir daha arayamasın abi. Vallahi var ya, ben ne kadar iyi olursam o kadar kötü oluyor. Neyse abi, hadi Serkan sen kimlere armağan ediyorsun bir söyle.
3: Abicim buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum. C14 koşuna, Tanav Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Ömer Şenol'a. Tüm C14 koşuna sevgilerimi gönderiyorum. E6, E7 koşuna yatan tüm kader mahkumlarına, Süleyman Erkan dayıma, Bahri Usta'ya, Kasap Sağlığa, açıkta yatan Gökhan Erdoğdu abime, Hazal Durak kardeşime, İdris Yörüklü abime, Apo dayıma, Hacumur abime gelsin.
0: Evet.
3: Ondan sonra beni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Gelsin bakalım. Ne gelecek?
3: Şarkımız da Adanalı Ayhan'dan Döneceğin Bir Gün.
0: Adanalı Ayhan. Bir dakika. Adanalı Ayhan Döneceğim. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Kendine iyi bak abi. Görüşürüz.
0: Allah'a emanet, sen de. Tamam. Bu arada mesaj atan değerli dinleyicilerim, 21 itibariyle canlı yayın, yani canlı telefon bağlantıları bittikten sonra mesajlara geçeceğim. Kimseye hak geçmesin diye de saat olarak, bakın saat olarak gönderme saatleriniz var. O saate göre de ilerleme sağlayacağım, bilginiz olsun. Sırayla yapıyoruz bu işleri. O yüzden kimseye de hani hakkımız filan geçmesin. O yüzden ne yapalım, hemen şöyle hattımıza bir bakalım kim gelecek. Alo.
4: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar İslam abi.
0: Allah razı olsun.
4: Nasılsın abicim?
0: İyiyim, sen nasılsın?
4: Vallahi süperim, bomba gibiyim.
0: Allah bozmasın evet. Neşeni.
4: Amin. Sesini duydum daha iyi oldu. Benim abi. Çin'e de Kahraman Güvenç.
0: Oo, Kahraman. Senin iznin yok mu?
4: Efendim?
0: Sen izne gitmiyor musun?
4: Vallahi gidemiyorum. Geçen gün de sordum. Kurban Bayramı'na burada geçtik. Sen de konuştun. Sen aradım gari abi. Ne yapayım?
0: Ha, olsun canım. Biz de buradayız. Yani. Arayabilirsiniz yani. Sıkıntı yok.
4: Abi bugün fazla isteğim yok. Kişi fazla saymayacağım.
0: He, kaç kişi sayacaksın?
4: Bir tane arkadaşımı söylemeyi unutmuşum. Gönül koymuş
0: bana. Ya işte böyle gönül koyarlar.
4: Cem kardeşim. Aslan kardeşim. Cem koy. Dostum.
0: Evet.
4: Abi bugünkü parçam benim. İlk önce İslam Kereş'e gelsin abi. Sana gelsin abi.
0: Eyvallah. Eyvallah.
4: Sonra Aslan kardeşim, yere göğe sığınmayan dostum Cem Övüş'e gelsin abi.
0: Evet.
4: İsmet İrdem'e gelsin abi. Evet. Ali Barlas'a. Oraya B5 koğuşuna yeni gelen kardeşim Muammer Kızıl'a. Gökhan Erkan abi.
0: Evet.
4: Hepsi bu kadar abi. İsmet'in sevdiklerim hakkını helal etsin. Kimsenin hakkına da girmeyeyim abi. İstek parçama geçebilir miyim?
0: Geç bakalım.
4: Abi Tayyip Uçar'dan Sarılara Boyamış Saçını. Cem kardeşim istedi. Ona gelsin abi.
0: Sarılara Boyamışsın. Bir dakika hemen evet, yazalım. Evet. Tamamdır. Sarılara Boyamışsın. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim. Bütün B5 koğuşuna selam olsun abicim.
0: Eyvallah.
4: İçine sayılıklarım hakkını helal etsin. Bir de Tukay Kaskan'a gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin. Var mı başka?
4: Evet. Vallahi yok abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine
4: sen
0: iyi
4: bak. Sen de abicim. Hadi iyi akşamlar.
0: Evet. Hemen devam edelim canlı bağlantılarla. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitiyor. Artık mesaj yoluyla devam edeceğiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Hayırlı akşamlar. Abi ben Nazır Açık Gezen'le arıyorum.
0: He.
5: Abi buradan seslemek istedim, abilerim var.
0: Senin isim neydi?
5: Abi C7 koğuşuna yatmakta olan.
0: İsmin ne, ismin? Önce ismini bir söyle.
5: Ahmet Elçik.
0: Ahmet Elçik. Sen
5: aynı abi.
0: Bir kere daha bak, ilk yayına girdiğimde de sen bağlandın. Ben biraderiyim diyorsun. Sesini
5: yok abi, ben daha yeni bağlandım.
0: Bak geçen de aynısını yaptın. İlk yayında bir dahakinin sesini karşılaştıracağım ama.
5: Tamam abi.
0: Tamam. Hadi tamam. Geç bakalım şimdi.
5: Abi C7 koğuşunda yatmakta olan abim Kudret Elçik, Servet Kocaman, Ümit Bilgen abim, Okus Bokus Hasan abim, Mazlum Güngör abim, İbrahim Kuvcu abim, İsmail abim, Mehmet abim, başka kimler var? Yakup Yörüklü abim. D1 koğuşunda yatmakta olan amcam Süleyman Elçik.
0: Evet.
5: Mehmet Elçik. Abi ondan sonra B6'da yatmakta olan Mutlucan kardeşim.
0: Evet.
5: Mutlucan. Berat Aras abimin burada Mutlucan'la çok çok selam var abi.
0: Aleyküm selam.
5: Abi açıda yatmakta olan Hazır Durak abim, Aydın Bulun abim, Mehmet Elçik kuzenim, Serdar Demir abim, Cüneyt Gezerg abim, Hacı Muru abim, İrdi Cürüklü abim, Karam abim.
0: Evet.
5: Bu kadar abi. Abi bir tane şarkı isteğim var.
0: Söyle şarkıyı da.
5: Hazar Yıldız Bilsen.
0: Tamam, Hazar Yıldız Bilsen.
5: Vedat Arat abime gelsin.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
5: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
5: Sen de abi.
0: Evet, son dakikalar canlı bağlantılarda, tren kaçıyor. 21 itibariyle canlı yayın bağlantısı yok. Hani bilginiz olsun. Ben geç kaldım, ben duymadım, ben bilmiyordum demeyin. Çünkü her hafta belli, stabil. Haydi bakalım. Var mı gelen? Var mı arttıran? Mesajlara 21 itibariyle bakacağım. Mesaj gelen... Saate göre bakıyorum. Yeni mesaj yazarsanız hep üste çıkarsınız. En sona kalırsınız. Bilginiz olsun. Onu da baştan böyle söyleyeyim. Varsa gelen buyursun gelsin. Türkiye Vesio saatleri 20.53. 20.53. Tüm kader mahkumlarına sevgiler selamlar olsun. Raif Domurca. Raif Domurca. Duyuyor mu beni bilmiyorum da. Raif'e sevgiler selamlar olsun. Bu arada... Instagram'da DJBY Keles, yani DJ Bay Keles, DJBY Keles yazıyorsunuz. DJ Bay Keles ile Arıza Show diye bir sayfamız var. Bu programa oradan destek olabilirsiniz. Orayı takip edebilirsiniz. Yayına girdiğimizde oradan paylaşım yapıyoruz. Yapmanız gereken sadece ve sadece DJBY Keles yazıyorsunuz. Birleşik harflerle DJ Bay Keles yazıyorsunuz. Karşınıza zaten DJ Bay Keles ile Arıza Show çıkıyor. Bilginiz olsun, siyah bir fotoğrafımız var görselde. DJ Bay Keles ile Arıza Show yazıyor. Orayı takip ediyorsunuz. Her şeyden haberdar oluyorsunuz. Ve. Abi başka ilden almıyorum ya. Vallahi başka ilden almıyorum maalesef. Biz Aydın ili sadece, ya Denizli'den arayanlar var. Sadece ve sadece Aydın'ı alıyoruz. Varsa gelen gelsin, tren kaçıyor. Türkiye Vesio saatleri 20.55. 20.55.

Evet, varsa gelen, yoksa canlı bağlantıları kapatıyorum. Hemen mesajlardan devam edeceğiz. Bir şarkı arası verip mesajlardan devam edeceğiz. 0532 686 78 37 0532 686 78 37 Yapmanız gereken sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere yazmak. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Evet, canlı bağlantıları bitiriyorum eğer hazırsanız. Yoksa gelen, 4 dakikam var. Hani 4 dakikada kimsenin hakkına girmeyelim diye beklemek zorundayım. Onu da bekleyelim. 4 dakikamız dolsun. Sonrasında artık mesajlarla başlayacağız tekrardan yayına.

Evet, canlı bağlantılarımızın artık bitmesine son 2 dakika. Hak geçmesin diye bekliyorum. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitiyor. Katılmak isteyen varsa buyursun gelsin. Son dakikalar. Son dakikalar, sonra aradığınızda geç olur, bilginiz olsun.

0: Evet, bu saat itibariyle artık canlı bağlantılarımız bitti. Bilginiz olsun, artık yok, bitti abi şu an. Ama şu an bakayım bir saniye. Evet, bir saniyeyle hadi kurtardı, şansı varmış. Hemen canlı bağlantımızı son olarak yapıyoruz. Bundan sonra canlı bağlantı almayacağım. Bakalım hemen hatta kim var. Allah. Alo.
1: Sonuncu ben miyim?
0: Vallahi var ya. Son dakika.
1: Selamun aleyküm.
0: Ballıymışsın sen başkan.
1: Valla ne yapıyorsun?
0: İyi reis, sen ne yapıyorsun?
1: Allah razı olsun. İzmirli Tanser'le imamın selamlar.
0: Aleyküm selam, sen de selam
1: sonuncu
0: söyle.
1: Sonuncu ben olduğum için onlar bağlanamayacaklar.
0: Evet, artık bitti, bağlanamayacaklar.
1: Aynen. Ben bir kardeşlerime sesleneyim mi?
0: Hadi seslen.
1: Tamam. Aydın'da yatmakta olan dayım, Aslan dayım Yıldırım Kipe. Can kardeşlerim, değerli kardeşlerim Abdullah Karademir'e, Muhammed Alakuş'a, kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, oğlum Cafer Turan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, yeğenim Sinan'a, Semiz Çıta, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a ve C9 Koğuş'una, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, kuzenim Yunus Tekeş'e, abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten Dayım'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum Aslan kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, Aslan abim Erdo Başkan'a, Aslan abim Uğur Durmuş'a, Alper Aktaş'a, Ilıcalı Londo'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Kapalı'da bizi tanıyan tüm dostlarımıza, açıkta yatmakta olan değerli abilerim maşallah Turgut ve Mehmet Aykut'a, nam değer Hami abilerime, Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, abim Laz Serdar'a, Aslan dayılarım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, Deniz abime, Emrah Kılıç'a, Yalçın abime, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, değerli kardeşim Kadir Sarıoğlu'na, namı değer Sarı Kadir'e, Mevlan kardeşime, Kuzey Asya'ya, Kral Terzi Cengiz abime, B216 koğuşuna, Doğukan Akçin'e, kardeşim Olca'ya, kardeşlerim İzmirli Tansel Hoca'ya, Şino'ya, Müslüm'e, Sökeli Ziya'ya, namı değer Cio'ya, Selçuk Okan'a, Barış Okan'a, Erco'ya, İzmirli Mami'ye, değerli kardeşim Ahmet Kula, B112 koğuşundaki değerli dostlarıma, Ozan Çağlayan'a, Servet Akdağ'a, Ilıcalı Meto Başkan'a, yeğenim Yiğitcan Kipe, namı değer Açığın Siyah incisi sol yanım Hızlı İmam'a, Kadir Taş'a, Serhat Kayabaşı'na, Şahan Gence, Ilıcalı Serkan Kaynağ'a ve açıkta bizi tanıyan tüm dostlarımıza, içine de yatmakta olan aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na ve Çin'de bizi tanıyan herkese, ayrıca tüm Çin'li kardeşlerime, Park Bahçe'de çalışan değerli dostum Çamur Mehmet'e, aslan kardeşim Barış Öcal'a, Enes'o'ya, Berber Ali Olca, kardeşim Doğukan Gence, ayrıca tüm Park Bahçe çalışanlarına ve tüm Çin'li kardeşlerime, Nazilli'de yatmakta olan kardeşim Volkan Koçyi'de, değerli Çağlar Başkan'a, bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam eder, Rabbimden hepsinin tez zamanda tahliye olmasını niyaz ederim.
0: Amin.
1: Bu kadar.
0: Vallahi maşallah, senin gibi sayanı göremedik biz bunca zaman.
1: Güzel sayıyorum ama, değil mi?
0: Evet, vallahi maşallah.
1: Aynen. Nazar dostlarım için de ismini unuttuğum tüm dostlarım da hakkını helal etsin. Hüseyin Kağıt'tan sana değil kaderime dargınım.
0: Bir dakika, Hüseyin Kağıt.
1: Kağıt, sana değil kaderime dargınım.
0: Sana değil kaderime dargınım. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Eyvallah kral, kendine dikkat et.
0: Sen de.
1: Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine bak. Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, bu saat itibariyle artık bitti canlı bağlantılarımız. Bu saat itibariyle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gelen mesajlarla devam ediyoruz ve şöyle bir şey, ilk gelen mesajımız. Bizde kimseye hak geçmiyor. Canlı bağlantılarımız bitti maalesef. Maalesef mesajlarla devam edeceğiz. Hemen mesajlarla başlayalım. Selamun aleyküm Bay Keleş. Hayırlı yayınlar, ben Diyarbakırlı Muhammed Yakoğlu. Nazilli Kapalı Cezaevi B4 koğuşunda yatan Aslan abim Velat Yakoğlu ve aynı koğuşta bulunan Barış Yaprak, İbrahim Çeçen, Cihan Dinar, Kubbettin Taş, Muhsin Taş, Ayhan Soytürk, Aziz Yeler, Yavuz Çoban, Veli Karaca, Berat Daştan, Mustafa Uludağ, Ferdi Ay, Ali Tam Yalçın, Berkan Tam Yalçın, Nasilli Kapalı'da yatan İlyas Erdal, Kemal Çetin, Cenap Çalan, Nazilli Açık'ta yatan Aydın Bulut, İdris Yörüklü, Onur Karama ve Aydın Kapalı ve Açık'ta bulunan Akif Kaya, Berat Kaya ve kardeşlerine, Cihan Dursun, Maşallah Yalı, Şehmez Emerce, Kadir Emerce, Faruk Başaran, Roşat Başaran, Onur Kuru, Sabri Turacı, Şehmuz Başaran, Gökhan Dinar, Akrep Serdar, tüm Germencik ve ortaklar ve kader mahkumlarına ve sana Bay Keleş, Aslan abim Velat Yakoğlu'ndan Adanalı Ayhan, Tel Örgüler parçasına armağan olsun, not demişler, kral olmak için sarayınız olması gerekmez, adam olmak yeterli demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Velat Yakoğlu'na sevgiler selamlar olsun, bu ismini saydıklarıma özellikle. Şimdi çalacağım parça onlara armağan oluyor ve artık bu saat itibariyle mesajlarla devam ediyoruz ve Adanalı Ayhan Tel Örgü geldi kulaklarınıza. Haydi bakalım, özellikle ama özellikle Velat Yakoğlu'na armağan oluyor. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.10. Evet, devam edelim mesajlarla. Sırayla gidiyoruz, sırayla. Gelen saat sıralamasına göre gidiyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hemen ben size onu tekrardan hatırlatayım. 0532-686, bakın 0532-686-7837. WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz 0532-686-78-37. Evet, devam edelim. Şimdi bu arada tekrar söylüyorum. Instagram'da bakın, Instagram'da DJ Bay Keleş, yani DJ BY Keles yazıyorsunuz. DJ BY Keles yazıyorsunuz. Birleşik harflerle DJ Bay Keleş ile Arıza Show diye bir sayfa çıkacak karşınıza. Siyah bir profil resmi var. Burayı takip ederseniz programla alakalı aklınıza takılan sorularla da oradan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun ve devam edelim şimdi mesajla. Kolay gelsin, ben Ahmet Sarsılmaz. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Bayan 1'de yatmakta olan Kübra Birdal. Seni çok ama çok seviyorum. Az kaldı, en kısa zamanda kavuşacağız. Zehra Birdal'a selamlar. Allah'a emanet olun demiş. Güzel bir parça istemiş Kıvırcık Ali'den. Onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Ahmet Sarsılmaz'dan Kübra Birdal'a, Zehra Birdal'a özellikle bu güzel parçamız armağan olacak. Kübra Birdal'a seni çok ama çok seviyorum. Az kaldı, en kısa zamanda kavuşacağız demiş. Özellikle ama özellikle Ahmet Sarsılmaz. Özellikle Kübra Birdal ve Zehra Birdal için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Gelsin bakalım ne istemişler Kıvırcık Ali'den. Değil mi? Seni çok seviyorum. Geldi kulaklarınıza.

11.16 IFM frekanslarında birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ve bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Bu arada tüm mesajları sırayla okuduğum için sıra size geldiğinde zaten yazıyorum. Bilginiz olsun. Hani sıra sizde diye yazıyorum. Hani belki kayıt mayıt alırsınız diye. Bilginiz olsun. Hani o yüzden böyle okundu geçti yapmıyoruz. Muhakkak size bilgi veriyorum. Hemen bakalım bir mesajımıza. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim can yoldaşım, aslan eşim Celal Önler'e gelsin. Seni bu hayatta ki her şeyden daha çok seviyorum. En kısa zamanda yanımızda olman umuduyla. Sabırla bekliyoruz. Allah'ım seni bizim başımızdan eksik etmesin demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e tüm güzel parçalar armağan oluyor. Tatlı sözünü de aldık kendisinden. Sevgiler, selamlar olsun. Özellikle ama özellikle eşinden, canından çok sevdiği bir tanecik aşkına Celal Önler'e özellikle güzel bir parça istenmiş. Onu göndereceğiz. Bu güzel parçamızı göndereceğiz. Onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Hadi bakalım. Geldi yine güzel bir parça. Hep birlikte dinliyoruz.

gel tüt ellerimden. Fırat'ın asilinde kaybolmasın sevdamız, toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, 1'e 40 veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında tüt ellerimden.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.23. Radyolarımız yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. IFM stüdyolarından. Ve devam edelim hemen, zaman kaybetmeden şöyle gelen mesajlarla sırayla gidiyoruz dedik ve sıra kimdeyse ona yazıyorum, bilgisi olsun. İyi akşamlar, ben Aydın Nazilli F tipi. B5 koğuşunda kapalı cezaevinde yatmakta olan Ahmet Efe Yalvaç abim için istek parça ve mesajda bulunmak istiyorum demiş değerli dinleyicimiz. Herkes beyaz bir ben mi karayım parçasını canım abimi çok sevdiğinizi sevdiğimi söylemenizi istiyorum demiş. Özellikle ama özellikle tüm güzel parçalar Ahmet Efe Yalvaç'a, B5 koğuşunda onun koğuş arkadaşlarına, tüm herkese armağan olsun. Şu parçayı istemişler. Onu bir gönderelim mi? Herkes şöyle bir dinlesin ya.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Türkiye ve Suriye saatlerini 21.27 yaptık ve devam ediyor sırayla gitmeye.

Evet, diyorum ya, sırası gelene zaten yazıyorum, sıra sizde diye. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Denizli'li Davut. Bu şarkım Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizli'li Şevket Acar Reis'e gelsin. İyi ki varsın reis, Allah'a emanet, özgür günlere az kaldı demişler. Özellikle ama özellikle Denizli'li Davut'tan Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizli'li Şevket Acar Reis'e güzel bir parça istenmiş. Ona hemen gönderelim, gönderelim şöyle. Nerede? Evet, burada. Hazır mıyız? Gelsin bakalım. Güzel bir parça. Denizli'li Davut'tan Çin'e açık cezaevinde bulunan Denizli'li Şevket Acar Reis için dinliyoruz. Bergüzar. Hadi bakalım.

0: Arıza Show devam ediyor. Türkiye Vesiyo saatlerini 21.35 yaptık. Bizleri dinleyen, dinletilen tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada 0532-686-7837. 0532-686-7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece bu. Evet, bakalım şimdi sırada kim var, bir bakalım bir bakalım. Önce şunu bir ayarlayalım değil mi? Önce şuna bir bakalım. Mesajlarla devam edeceğiz dedik. Evet, 0532-686-7837. Yapmanız gereken sadece ve sadece bu. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Hemen WhatsApp'ı açıyorsunuz. Arkadaşınıza yazar gibi 0532-686-7837. Hemen yazıyorsunuz. Bize ulaşıyor. Evet, hemen şöyle mesajımıza geçelim. Aydın E-tipi kapalı ceza infaz kurumu K1 koğuşunda yatan Aslan ablalarım Dilan Bulut ve Yağmur Kurtoğlu'na selam olsun. Özlem Kırbaç, doğum günün kutlu olsun. Diğer koğuş arkadaşları Ceren, Yağmur Özyol, Gül Kaygısız, Sibel Çakal, Sümbül Güneş, Arzu Aksoy, Nimet Karatekin, İrem Ceyhan, Rabia Avunç, Dilek Uygun, Güneş Yaşar, Semra Tekel, Büşra Yakış, Hatice Sakarya, Hasret Yarav, Özlem Kara, Ayten Kaplan, Melek Şempars, Dudu Demircan, Nergiz Mıslıcak, Cansu Can, Suzanna denmiş, Gülay Güzel, Türkan Palabıyıklar, Hatice Taş, Eda Gürelli, Nuray Arıcı, Pakize Gökçe, Melisa Ceylan, Gamze Coşkunsay, Hilal Duran, Büşra San denmiş, Muazzez Barlı, ondan sonra Dolunay Göksun denmiş, Dudu Tiltin, Lale Pınar Çubuk, Saime Tirit, Mehtap Özel, Esin Işıntı, Derya Üstünova, hepsine selam olsun. Derya Can Polat'tan sevdiği eşi Ferdi Can Polat'a gelsin denmiş. Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim şarkısını çalarsanız sevinirim denmiş. O güzel parçayı da hemen şöyle gönderelim bu saydığım isimlere.
1: DJ Baykereş'le Arıza Show.

yaptık. Daha zamanımız var bol bol. Devam edelim. Devam edelim gelen mesajlarla. Ve bakalım sıra kimde? Kendisine zaten bilgiyi verdik. Merhaba, iyi akşamlar öncelikle. Nazilli Bayan Koğuşu'nda yatan hayatımın anlamı. Aynur'a Aycan Öner'den buralardan giderim parçasını armağan ediyorum. Oğlum ne oldu aramıyorsun ve kapalı cezaevinde yatan Berkan Altın, Emin Başboğa, Melik Kartal, Rıdvan Sıcak Yüz, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Yavuz Çoban, Saddam Burhanettin Buğcu ve beni tanıyan herkese bu parçayı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun denmiş. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçaya yer verelim. Aycan Öner geliyor. Buralardan giderim. Hadi bakalım.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve mesajlarla devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37'den bizlere yazmaya devam ediyorsunuz. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Evet, devam edelim hemen şöyle gelen mesajımızla. Bu arada Instagram'dan sizlerden ricamız. Instagram'dan ne yapıyorsunuz? DJ Bay Keleş, yani DJ BY Keles. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sayfasını takip ediyorsunuz. Her şey orada zaten elinizin ucunda. Bilginiz olsun. Hemen bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Evet. Nazilli E-tipi kapalı cezaevinde yatan Murat Artan'dan arkadaşları Ramazan Görüşürük, Yusuf Çelik, Fatih Tanyeri, Erzurumlu Karatekin, Kavacıklı Ali'ye gelsin bu şarkı denmiş. Keçi Erdem'den bir parça istenmiş. Onu göndereceğiz. Özellikle Murat Artan'dan arkadaşları Ramazan Görüşürük, Yusuf Çelik, Fatih Tanyeri, Erzurumlu Karatekin, Kavacıklı Ali'ye. Özellikle armağanmış bu güzel parça. Hep birlikte dinliyoruz. Hadi bakalım. Heç Erdem geldi.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.56. Değil mi? Şöyle bir mesajımız daha var. Hemen sıradaki parçayı onlara da gönderelim. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatan canımız Melike Acıkalın'a. Sevgilerimizi, seni çok seviyoruz. Hep yanındayız. Her şey çok güzel olacak mavişimiz. İyi ki varsın. Ailen hep yanında. Kısa zamanda kavuşacağız denmiş. Özellikle ama özellikle Melike Acıkalın'a tüm güzel parçalar armağan oluyor. Değerli ailesi hep onun yanında olduğunu, onu çok özlediklerini, onu çok sevdiklerini buradan iletmiş olalım Melike Acıkalın'a. Evet, bir parça ben göndereceğim ya, vallahi. Şöyle bir bizim oralara doğru bir gideyim ben. Ben saz sesi duyunca nedense hiç dayanamıyorum vallahi. Hani saz sesi beni böyle uzaklara alıp götürüyor. Hani belki böyle stüdyoda görünüyor olabilirim ama içim böyle o sazın böyle tınısını duyunca ben böyle uzak diyarlara gidiyorum açıkçası. Çok sevdiğim türkülerden birisidir. Aydos deyince aslında Neşet Baba'dan bunu çalmak isterim ama Neşet Baba'dan çalınca benim gözlerim doluyor. Hani çocukluğumdan beri dinlediğim türkülerden birisi. Millet hani belki dinler böyle hani poptur, raptir ama ben inanın gözümü türkülerle açtım, türkülerle gidiyorum. O yüzden türküleri de, saz sesini de çok severim. Özellikle ama özellikle bu güzel türkümüz tüm kader mahkumlarına, tüm kader mahkumu yakınlarına, benden özellikle. Hani DJ Bay Keleş olarak biliyorsunuz, İslam Keleş'ten özellikle armağan olsun bu güzel türkümüz. Ayrıca İnan Işık abime, Mehmet İnan Işık abime, Koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Ayrıca Raif kardeşime, Raif Domurcu'ya da sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra Egemen Güney'e, hani açıktakiler her zaman ulaşabiliyor. Dediğim gibi kapalıda aklıma gelenleri sayıyorum. Özellikle onlara gelsin. Kapalıda beni duyan tüm herkese benden armağan olsun bu güzel türkü.

Ayrıca Celal Önler'e armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına, ya ismini sayamadığım tüm herkese, özellikle kapalıda olanlara, Ulaş Tekeş'e armağan olsun. Reis'e sevgiler, selamlar olsun. Vallahi bir tatlı sözünde duran o oldu yani. Buradan hani bağıra bağıra söyleyeyim yani. Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Vallahi bayram öncesi tatlılarımızı da gönderdi. Tüm ekibe yedirdik maşallah. Evet, Türkiye Vestio saatlerimiz 21.59. Bu parça benden gelsin. Bir de bana böyle kapalıdan ben isim sayacağım diyen varsa buyursun, gelsin canlıya. Hadi bakalım. DJ Bay Keleş'le

Vallahi gönderdim ya. Aha, şöyle bir uzun bir ah çekesi geliyor insanın böyle türkülerde. Evet. Vallahi dediğim gibi sözümde duruyorum. Varsa böyle kapalı da bol bol isim sayarım. Benim isim hafızam çok kuvvetli. Kapalı da olanları da sayarım diyen varsa buyursun gelsin. Bak, canlı yayın hattına hemen gelsin abi. DJ Bay Keleş. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.04 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bize yazıyorsun bize geliyor. Benim bu ayarlarımla falan hep oynamışlar ya vallahi.

Varsa gelen buyursun gelsin canlı yayına. İsim sayarım ben. Hafızam çok kuvvetli diyen. Hadi gelsin, bekliyoruz.

Evet, 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Hemen bakalım gelen mesajlarla devam edelim. Ben Can Feda Kaya, B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Umutcan Yavar ve Emrah Bartan için demiş. Selda Baycan'dan, Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını çalmanızı istiyorum. Ve son olarak da günün sözü demiş. Biz bu çarşının sarrafıyız. Kim dost, kim düşman iyi biliriz. Aslanlar kafese sığmaz demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Can Feda Kaya'dan B10 koğuşunda yatmakta olan Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Umutcan Yavar ve Emrah Bartan için geliyor. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Birbirinden güzel parçaları göndermeye devam ediyoruz. Bu arada varsa gelmek isteyen canlı yayına buyursun gelsin. Biraz böyle bir isim duyalım değil mi? İsim duyalım. Hadi gelsin bakalım kim geliyor. İnşallah isim çoktur. Hadi bakalım. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet, kimle görüşüyorum?
1: Selamünaleyküm abicim, hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Ali İhsan Gülfidan abi.
0: Ali İhsan Gülfidan, sen yoktun bayağıdır evet. Sanki.
1: Abi bu arada çalışıyoruz biliyor musun, o yüzden yorgun geliyoruz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Allah razı olsun abicim. Çin'e tipi acık ceza infaz kurumundan arıyorum abicim ben.
0: Evet.
1: Aydın tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan abim Poyraz Gülfidan. Serdal Yeldi amcam. İrfan Kurtulan, Ali Kurtulan, Güngör Yeldi, Adil Eksen, Sefa Kurtulan, Ferdi İçten, Erencan Kurtoğlu, Sercan Seringen, Ulaş Babada, Murat Tavşanlı, Derman Babada, Umut Korkmaz.
0: Evet.
1: Ve abi Çinele tipi açık ceza infaz kurumunda yatmakta olduğum arkadaşlarım Deniz Uğur, Sezer Babada, Yıldır Aygül, Rıfat İnal, Fesih Aydın, Mehmet Öcal, Ali Soysal, Kemal Kaya, Ufuk Boz, Seyhan Soysal, Gökhan Özcan, Mesut Dinç, Bayram Hazer ve Mehmet Aslan'a gelsin abicim.
0: Evet.
1: İstek parçam istiyebiliyoruz değil mi abicim?
0: Söyle hadi bakalım isteğini.
1: Özellikle Poyraz Gülfidan'a gelsin. Tahir Uçar Var Git Ölüm.
0: Tahir Uçar Var Git Ölüm. Var Git Ölüm. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
0: Sen de.
1: Abicim geceye bir söz bırakabiliyoruz mu?
0: Tabii hadi bırak bakalım. Neymiş bırakacağın söz bakalım.
1: Teşekkür ederim abi. Her zaman her şeyi alttan almaya gerek yok. Bazen sırt çevir ki herkes durması gerektiği yeri çok iyi bilsin.
0: Eyvallah. Doğru.
1: Abi
0: evet.
1: Kolay gelsin abicim.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet. İnan abi. İnan abi. İnan Işık abimize sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye ve Sio saatleri 22.15. Bir yandan da liste yapmaya başladık. Valla. Bir yandan listeyi yapıyoruz. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkıları göndereceğim. Şöyle. Valla bir yandan liste hazırlıyoruz. Bir yandan da konuşmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Hemen şimdi WhatsApp'tan eğer ulaştırmak istediğiniz mesaj varsa yazıyorsun. Biz de hemen gönderiyoruz. Ve ne yapacağım? Ben bir şarkı, şu şarkı güzel bir şarkı. Onu bir göndereyim ya. Vallahi tam böyle damardan giderken bir Var Git Ölüm diyelim o zaman. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar da liste halinde gelecek bakalım. Haydi.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 22-23. Bu arada Kapalı'dan Zehra Ayaz'a, Açık'tan Şafağı ona düşen Orhan Akçil'e, Muhammed Dayı'ya, Ali Fuat Cüntay ve Abdullah Aziz Demir'e bizden bir şarkı denmiş. Tüm güzel parçalar onlara da armağan oluyor. Şöyle bir mesajımız daha var. Onu da hemen okuyalım. Selamun aleyküm. Ben Can Feda Kaya. B10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşlerim Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya, Umutcan Yavar, Emrah Bartan'a ve tüm B10 koğuşuna Hazar Yıldız Bilsen şarkısı tüm dostlara gelsin. Sevgi, saygıyı hak eden öncelikle kardeşlerime, devamında dostlara selam olsun. Sanmasınlar yıkıldık, titremedik bile. Herkesin gecesi kendine güzel olsun. İyi yayınlar demiş güzel kardeşimiz. Evet, devam edelim. Devam edelim. O güzel parçayı da göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Can Feda kardeşime

Evet, birlikteliğimizde 22-29 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Biraz önce birisi aradı, şarkı çalıyordu Nazilli'den. Nazilli Açık Cezaevinden. Duyuyorsa arasın abi. Arasın hemen, bakalım kimmiş. Evet, artık son dakikaların içine girdik. Özellikle ama özellikle tüm güzel parçalar Kapalı'dan Zehra Ayaz'a, Açık'tan Şafağı ona düşen Orhan Akçil'e, Muhammed Dayı'ya, Ali Fuat Cüntay'a ve Abdullah Aziz Demir'e tüm güzel parçalar armağan oluyor. Evet, bir yandan liste yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da gelen mesajlara yer vermeye devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Şu anda 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız. Buradan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.35 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. (0532 686 78 37)'den bizlere yazabilirsiniz. 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim numaramız. Evet, birbirinden güzel parçaları yine bu akşam kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz.

Vallahi yine güzel bir parça göndereceğim kulaklarınıza. Şöyle yapalım bir. Gelir gelir, bilenler bilir. Değil mi? Hadi bakalım, geldi.

0: Evet, yine güzel bir parça gönderdik ve telefonumuz çalıyor. Bir bakalım hatta kim gelmiş, kim gelmiş, şöyle bir bakalım. Alo. Alo. Bir saniye.
1: Hocam, başından Meto Başkan.
0: Şimdi geldi Meto Başkan.
1: Ben Ulaş abiye isteyecektim, Ulaş Reis'e.
0: Ne isteyecektin Ulaş Reis'e?
1: Ulaş abiye gelsin, güzel bir parça. Cun abime gelsin, Dino.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şeye gelsin, İmam, Hızlı İmam'a gelsin.
0: Evet, Hızlı İmam, Rüstem Süzer'e gelsin. Evet, başka?
1: Başka, ondan sonra İzmir Tansel'e kardeşime gelsin.
0: Tamam, başka?
1: 1-12'ye kovuşan bütün kovuşlara gelsin.
0: Tamam, var mı başka? Var mı, geliyor
1: Ömer
0: mu daha?
1: Ömer Bey'den. Mesut kardeşime gelsin.
0: Tamam, hadi ona da gelsin.
1: İbo Can'a gelsin. İbrahim Acar'a.
0: Tamam. Başka? Bitti herhalde.
1: Cunovalan İbrahim. Telefona gelsin.
0: Evet.
1: Baylar Koşu'ndan Yasemin Babala ve Asretime gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet, sen de.
1: Allah olsun abi.
0: Cümlemizden. Evet. Şöyle Ulaş Tekeş'i bir daha alalım, bir isimleri saysın bence ya. Valla en çok ismi o sayıyor. Gelsin isimleri saysın olmadı. Ulaş Tekeş duyuyorsa beni,

0: Devam ediyoruz. Ulaş Tekeş gelecek mi bakalım, bir gelecek mi? En çok ismi vallahi o sayıyor. Gelirse yine şöyle kapatmadan bütün isimleri bir duyarız onun ağzından, değil mi? Ondan sonra
1: bülbüller ötmüyor.
0: Ondan sonra da yavaş yavaş vedamızı yaparız diyeceğim. Aha, ben bir şarkı arıyordum ya vallahi, bir dakika.
1: Solduktan geriye.
0: Hatta bir mesajımız var, onu bir okuyalım. Onu şöyle bir okuyalım, onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. B10 koğuşunda bulunan Gökhan Güzel ve kıymetli dostları Akif Kaya, Berat Kaya, Hamit Polat, Gökhan Alimoğlu, istediğim parça onlara gelsin demişler. Döneceğim bir gün.

Evet. Gelsin mi o zaman? O zaman şu parçayı gönderelim hemen. Şöyle bir yapalım hemen. Evet. Evet, B10 koğuşunda bulunan Gökhan Güzel ve kıymetli dostları Akif Kaya, Berat Kaya, Hamit Polat, Gökhan Alimoğlu, özellikle onlar için dinleyeceğiz bu güzel parçayı. Döneceğim bir gün sanırım. Adanalı Ayhan geldi bakalım.

0: işte.
1: Evet, gönderdik. Gönderdik vallahi şöyle güzel bir parça. Ne demişler, ne demişler? Selamun aleyküm demişler. Bir mesaj göndereceğim demişler. Aydın Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan aslan abim Velat Yakoğlu'ndan Canfeda Kaya, Akif Kaya, Emrah Bartan ve tüm kader mahkumlarına sıradaki parçalar gelsin demiş. Velat Yakoğlu'ndan Canfeda Kaya, Akif Kaya, Emrah Bartan ve tüm kader mahkumlarına tüm güzel parçalar armağan oluyor. Hemen devam edelim. Çin'den gelen var, Çin'den. Bu saatte Çin'den kim geliyor bir bakalım hatta. Alo.
2: Alo. Alo. Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
2: Abi Çin'den değil, Aydın Parkbahçe'den arıyorum ama.
1: Ana numaralar aynı biliyor musun?
2: Doğrudur abi, doğrudur. Ben Çineli Mert Efe Toy.
1: Mert Efe Toy.
2: Aynen abi.
1: Sen de bayağıdır yoktun ha.
2: Buradan çok sevdiğim değerli dayım Ulaş Tekeci.
1: Evet.
2: Yine Aydın Açık'a daha yeni gelen değerli kardeşim Yiğit Can Küpe. Ondan da değerli büyüğüm Yıldırım Küpe. Buradan bir şarkı göndermek istiyorum ama.
1: Hadi gönder bakalım.
2: Gökhan Doğanay'dan Kaderimi Ağlarım. Yiğit'im Açık'a geçtiğini daha dün öğrendim. İzinden bugün geldim. Allah'a emanet ol. Dayın yanından ayrılma. Seviyorum seni. Allah'a emanet ol. Dayımı da çok çok öp. Bayramlarınızı kutluyorum kardeşim.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Aynen abicim, bu kadar. Bütün Çeneli dostlara çok çok selamlar olsun.
1: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet ol abi.

0: Bir de Aydın'dan kim geldi bir bakalım hattımıza. Alo.
1: Selamünaleyküm abim, iyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Tansel.
0: Tansel, hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun abim, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: Şükür valla abim, geldim Kapalı'dan abilerime selam göndermeye.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, kıymetli abim Mehmet Erol'a, değerli abim Şafak Demir'e, Çin Erçik cezaevinde bulunan kardeşim Ekrem Tavassoğlu'na, babası Serkan Tavassoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Aydın Açık'taki Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Mehmet Öncel'e, Aşkın Yavuz'a, Sofi Muhammed Duman'a, Ali Rıza Ağa'ya, Şino abiye, Hasan Gündoğan'a, Sergen Karatosun'a, Sebahattin Yüregil'e, Yiğit Can Kipe, Metin Uyan'a, İzmirli Merdo'ya, Cio abiye, Kadir Taş'a, Ahmet Kula, İzmirli Merdo'ya, Muhammed Ulu'ya, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Cine, Şahan Genç'e, Yıldırım Yıldız'a, tüm B112 koğuşuna, isimlerini hatırlayamadığım tüm dostlara, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal ve Ali Fenerci'ye selamlar gönderiyorum abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
1: Uygar Doğanay'dan Dağlara mı anlatayım parçasını isteyebilir miyim abi?
0: Dağlara mı anlatayım? Yolları anlatsak olmaz mı ya?
1: Efendim abi?
0: Yolları anlatsak olmaz mı? Hep dağları anlatıyoruz.
1: Vallahi anlat bitiremiyoruz ki abi.
0: Vallahi dağlar da artık yerinde durmayacak yani, böyle ayrılacak anlata.
1: Dağlar çatlayacak ortadan ikiye.
0: Vallahi öyle. Günün sözü vallahi var mı?
1: Şimdi Ulaş abim yanımda abi, vereyim mi telefonu?
0: Ver hızlıca ver hadi.
1: Verdim abi. Alo.
0: Reis, en iyi sen sayıyorsun ya.
2: Aynen, sen çağırırsın onu, ben gelmez miyim ya?
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Sen
2: vallahi
0: şöyle bir gene...
2: Listemi baştan mı okuyayım şimdi?
0: Vallahi tabii canım, listeyi bence bir daha
2: tamam,
0: oku.
2: Tamam, baştan okurum ama az önce listemde var ya, bir canımdan çok sevdiğim bir abimin ismini okuyamadım. Emrah Bartan. Evet. Duydum, Kapalı'ya girmiş. Önce buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ona.
0: Aleyküm
2: şimdi
0: sana.
2: Listemi sayayım. Aydın'da yatmakta olan canım abim Emrah Bartan'a, dayım Yıldırım Kipe, can kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim Abdullah Karademir'e, Muhammed Alakuş'a, kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, oğlum Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, C9 koğuşuna, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Yunus Tekeş'e, abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten Dayım'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostum Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş abime, Alper Aktaş'a, Ilıcalı Londo'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Kapalı'da bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Açık'ta yatmakta olan değerli abilerim, maşallah Turgut ve Mehmet Aykut'a, namı değer Hame abilerime, Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, abim Laz Serdar'a, Aslan dayılarım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, Deniz abime, Emrah Kılıca, Yalçın abime, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Kadir Sarıoğlu'na, namı değer Sarı Kadir kardeşime, Mevlan kardeşime, Kuzey Aksa'ya, Kral Terzi Cengiz abime, B216 koğuşuna, Doğukan Akçin'e, kardeşim Olcay'a, değerli kardeşlerim İzmirli Tansel Hoca'ya, Şino'ya, Müslüm'e, Sökeli Ziya'ya, namı değer Cio'ya, Selçuk Okan'a, Barış Okan'a, Erco'ya, İzmirli kardeşim Mami'ye, Ahmet Kula, Cin kardeşime, B112 koğuşundaki değerli dostlarıma, Ozan Çağlayan'a, Servet Aktağ'a, Ilıcalı Meto Başkan'a, yeğenim Yiğitcan Kipe, namı değer Açığın Siyah İncisi, sol yanım Hızlı İmam'a, Kadir Taş'a, Serhat Kayabaşı'na, Şahan Gence, Ilıcalı Serkan Kaynağı ve Açık'ta bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Çin'de yatmakta olan yeğenlerim Ekrem Tavastoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, dayım Serkan Tavastoğlu'na, ve Çin'de bizi tanıyan herkese, ayrıca tüm Çinli kardeşlerime, evet, park bahçede çalışan değerli dostlarım Çamur Mehmet'e, Aslan kardeşim Barış Öcal'a, Enesoy'a, Berber Ali Oğuz'a, kardeşim Doğukan Gence, ayrıca tüm park bahçe çalışanlarına ve tüm Çinli kardeşlerime, Nazilli'de yatmakta olan kardeşim Volkan Koççi'de, Çağlar Başkan'a ve bizi tanıyan tüm dostlarıma selam eder, Rabbimden hepsinin tez zamanda tahliye olmasını niyaz ederim.
0: Eyvallah. Vallahi Allah razı olsun ya. Senin kadar valla tekrar diyorum, sayan yok.
2: Vallahi.
0: Herkesi mutlu ediyor şu an. Ben eyvallah öyle düşünüyorum.
2: Vallahi tüm sevdiklerime selam olsun. Artık ismini okuyamadıklarımla hakkını helal etsin kral.
0: Ederler.
2: Biz şimdi
0: ya, ben öyle
2: ikinci
0: istiyorum.
2: Hakkımızı kullandık ya, şarkı isteyebiliyor muyuz?
0: İste hadi, sen sonsun. Son olduğun için şu an...
2: Bak sen de yorulmuşsun.
0: Bak sen de yorulmuşsun, tamamdır.
2: Aynen. Eyvallah.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de Allah'a emanet, görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz. Bülbüllere... Evet, artık benim de gitme saatim geldi. 22.56 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Şöyle hemen bir mesajım var, onu bir okuyayım. Evet. Şöyle hemen şu mesajımızı bir okuyalım.

Evet, ne demişler? Aydın E tipi kapalı D6 koğuşundaki Halil Selene Mercan Mercan'den çok aşkla denmiş. Uygar Doğanay Ateş Ediyor parçası istenmiş. Aydın E tipi kapalı D6 koğuşundaki Halil Selene Mercan Mercan'den çok aşkla denmiş ve güzel bir parça istenmiş. O güzel parçayı bir gönderelim şöyle. Özellikle ama özellikle Halil Selene. Mercan Mercan'den çok aşkla diye bir notla paylaşıldı. Şu güzel parçayı da dinleyelim, arkasından veda edeceğiz.

Ve Türkiye ve Sio saatlerimiz 23.01 oldu. Artık vedamızı yapalım değil mi? Evet. Bugün yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Kucaklar dolusu. Haklarınızı da helal edin her zaman olduğu gibi. Özellikle ama özellikle Kapalı'dan bizi dinleyen tüm kader mahkumlarına özellikle tüm güzel parçalar armağan oluyor. Ayrıca Mehmet İnan Işık abime kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler selamlar olsun. Raif Domurcuk kardeşime sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra Nazil'den Egemen Güney'e sevgiler selamlar olsun. Yagi'ye de sevgiler selamlar olsun. Bayağıdır yayına gelmiyor ama ona da sevgiler selamlar olsun. Normalde Kapalı'dakilerin ismini sayıyorum ben. Değil mi? Hadi Serkan'a da armağan olsun. Bizim çekiciye, meşhur çekiciye armağan olsun. Az kalmış çıkıyormuş. Hemen arabayı çektireceğim onu zaten. Ondan sonra Reis Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama... Tüm kader mahkumlarına özellikle onlardan da ailelerine, sevdiklerine armağan olsun tüm güzel parçalar. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun. Bugün günlerden salıydı. Nasipse perşembe günü yine burada olacağız. Allah izin verir, ölmezsek, sağ kalırsak yine ben burada olacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Listede olan şarkılar birazdan gelecek. Zaten hepsini bulmaya çalıştım. Bulamadıklarım zaten çalmıyor, biliyorsunuzdur. Bulduklarım da zaten atıyorum, hepsi çalıyor. Birbirinden güzel parçaları bırakıyorum sizin dinlemeniz için. Hatta şöyle ben bugünün listesini de kaydedeyim de. Ne olur ne olmaz. Bazen şarkılar işte geçen bilgisayarların hatası yüzünden silinebiliyor. Bunu şöyle bir kaydedelim hemen. Bulabilirsek yerini. Evet şöyle. Evet. Şöyle kaydedelim. Bugün ayın kaçı? Hemen şöyle yapalım. Onu da 0206 olarak kaydettim. Onu yanlış yere gitmiş. Vallaha. Evet, onun üstüne şu an kaydımızı yaptık. Şimdi şunu da alalım şöyle arkasına. Evet, bugün de yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine nasip olur ölmezsek perşembe günü buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hepiniz dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Muhakkak ama muhakkak ailelerinizi arayın. Aramamazlık yapmayın. Muhakkak her gün arayın, sesinizi duyurun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek kırmızı olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Kumlu ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

kokul. Aydın'da Zeybek, Erzurum'da Dadaş, türküler. Antep'te Şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya. Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız. Hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz Türk

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

musluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.